0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldik haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ertigelik haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 2. günü, çarşamba. Dehkallar kalendarı boyunca 7. ayının 21. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mesmolarını tanıştırımız.
1: Yeni ideya arkalık, yeni musabiki yetekçilik kılaylı sahibimizde devlet karxallarını küçeytiş, sarkılaştırış, zoraytışka, yenilik yarış arkalık törtke buluş mazuluk məksus xəbərini anladımız.
2: Abdonum rayonluq Qalq Hükümeti Akbarat İşxansı siyasetin xəbərləndiriş yığını içib, Abdonum rayonunun qanunçılaşqan ticaret, soğdu muhiyyetini sıcıl əlalaşdırıb, bazar hayati küçünü qozğutuşçiyyətki tədbirlerini tonuşturdu.
1: Bu yılın aldınki 7 ayda Ürümçi aeroportida bajdın xali aviyatsiya meyi kaçılaş mıhtari bultırk şu mezgildikidin 14.6% köpeydi.
2: Ceylin ölküsünün Altay vilayetindeki nişanlık yardım bir şirki bir türküm noktalık türü kuruluşta aşkışlık ilgirleş kolgu keltirildi.
1: Abdonum rayonunun 2026 yıllık yemeklik bir xatarlıki teşvikat əbdilik pahaliyeti başlandı.
2: Altay şehirde bir kılgın bu yılki ekologiyelik tüncü Türkiye'deki muzluk kıskış bakısı pazarğı selindi. Emdi haberle anlanla.
1: Emdi yeni ideya arkalık yeni musabiki yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Baş şuji Xi Jinping, devlet karxalları devletin universal əmeli küçünü zoraytıdığan, xalqının ortak menfaatini kapaletlendirdiğan muhim küç. Merdanelik bilen küçeytiş, sarkıllaştırış, zoraytış şart dep görsetti. Şincan'daki devlet mülki, devlet karxalları yenilik yarışıkı yetekleş rolünü toluq cari kıldırıp, dikkatli kesipteki açkışlık baş ağırtıdığan nokta, teknikdeki kıyın noktağı merkezleştirip, pen tetkikat ötkiligi hücum kılıp, energiya içiş, katnaş kuruluşu sahesindeki bir türküm açkışlık teknikada böz şasıl kılıp, devletin zor strategiyasıgı mülazimet kılış, yeni terakiyat endiyesi berpa kılışta paal rol oynamakta. Bir aydın bu yan Şincan Yaşin kömür katlımı gazını məbləq silib eçiş qoruhi çəklik məsuliyyət şirkətinin Fukan Kan rayonu kömür katlımı gazı iliş birinci sepidə üzliksiz yeni bözüşünü qolğı kəltirdi. Künigə 800 min kubmetrdən artıq kömür katlımı gazı ilib, kömür katlımı gazı ilişdən bu yanqi tarixi yeni yuqarı səviyyə yaratdı. Bu yerning geo sharoiti murakkab, ko'mir qatlimi tik ham churuk bo'lg'ashqa ko'mir qatlimi gazni elish qiyin joyi deb qaralib kelgan. Ilgari bu sohada suv orqali haydash usuli qo'llaniladi. Bir quduqqa 10 ming kubmetrdan ortiq suv ketadi. Bu xil usulni qo'llanganda bu churuk ko'mir qatlimidan oson masala chiqadi. Ya'ni ziyodi ko'p suv ko'mirning yochiqini to'sib olib, yochiq orasidagi gaz chiqmaydi. Şincan Yaşin kömür katlımı gazı grubunun baş injineri, eçine baş kuruş bölümünün başlığı Wang Hu mındaktırı. Kömür katlımı alaydı bulgaşka, besin bilen yeriş endiyesini kargolarca kullanmay, suunu az, kumunu köp kirgüzüş usulunu kullanıp, kuduğunun önümünü aşırdık. Besin bilen yeriş viner sanatının yakşılınışı bilen, kuduğu kirgüzüldüğen su azıyıp, kömür katlımı yetküzdüğen ziyan yenikildi. Qum yeriqi terek bolğaşqa kömür qatlımı gazi texmi asan parçalandı. Bu usul çürük qurulması nisbətən mükemmel kömür qatlımıda roşan önüm verdi. Bu nəticə 2025-ci ili Abdonum rayonunun pən texniki tərəqiyyatı 2-ci dərəcəlik mükafatığı erişib 149 quduqda işiltildi. Növətə alaqdar hünər sənət layihəsi Şincandakı energiya karxallarda umumlaşdırılmaqda. Şincan Yaşin Nefet Təbii Qaz Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin baş geologi Wang Fengnian ındaqdırı. Ülgü quduqnın küllük məhsulatı köp bolğanda 20 min kubmetrəğə yetib, ən-ənivi əndizi qollanğandikidən 36% köpəydi. Texnikada bösüş hasıl qilish, sijil mükəmməlləşiyotqan pən texnikada yeniliq yaratish tüzilmi mexanizminin tərəklik rolini cari qıldırğanlıqının nəticəsi. Abdınam rayılıq devlet mülkini nazaret kiliş başkuruş komiteti yürüşlik rıqbet tedbirini otturğa koyup, mablağ çıkarğan karxanlarının pen texnikide ötkelge hücum kilişini çoğunkırlaştırışı, neticilerini aylandırışını tezilçişini kolladı. Sallıq məlumatı görüstülüşçe, Abdınam rayon boyunca mablağ çıkarğan karxanlarının tətkiklip yaratış xıraciti 2020 yıldaki 700 milyon yuandın 2025 yıldaki 5 milyard 40 milyon yuandı köpeyip, 7 əsidin köprek aşkan. Yukarı yeni texnikalıq karxanalar ve kəsbi tücüblik özgice yeniçi karxanalar 2020 yıldaki 53'den 165'ke. Yenilik yaratış süpsi 95'den 242'ye köpeyip, devlet mülki, devlet karxanlarının yenilik yaratış kuvveti sicil aşkan. Qatnaş ul əsləhə kuruluşu sahəsi de mu oxşaşla mol nəticələr qolğa keltirildi. Şincan Qatnaşqa məbləğ seliş qruhi çəklik məsuliyyət şirkti baş bulup tamamlıqan, saatlik sürət 140 kilometrdən 160 kilometr qıçı bolğan qumluq yuqarı sürətlik taş yolu qurluşidiki yürüşlik açqışlıq texnika əm buni qurluşda qollanış türi Abdınam rayonun pən texniki tərəqiyyatı birinci dərcilik mükafatıqı erişdi. Törde ölkü yolu 21. liniyası Altay Örümce yukarı süratlik taş yolunun kumluq bölgedeki kum yığılıp kalan yol ulanı müstehkemleş. Kumluq taş yolunun çıdamçalıkını aşırış katarlıq köptürlük qeyin mesele halkılındı. Şincan Qatnaş Pen Tədqiqat Orni Çeklik Mesuliyet Şirketinin muavin baş direktori Liu Jie mındaqtıdı. Ölkü yolu 21. liniyası Altay Örümce yukarı süratlik taş yolunun uluğa 30 cm kılılıqta şeğil tındırış üçün 170 km yıraklıktaki şeğil meydanıdan şeğil toşup gelişki doğru keletti. Top katekçe tozıq yasap kum tındırış usulini icadi otturuğu koyup, şeğil orında kum tındırıp kuruluş tənlerkini 20% tövelletdiq. Pen texnikide yenilik yarış neticilerinin köplep varlığı kilişi Abdınam rayondaki devlet mülki, devlet karxanlarının yenilik yarış arqılıq kuvvet şekillendiriş, pen texnika arqılıq ünüm yarışını asas kilişki qarab tip özgertkallikinin neticesi. Tərəqiyyat yerik planıqa asasən 2030 yılı barğanda Abdınam rayonga qarşılıq devlet karxanlarının tətkiklip yarış selinmi sicilliqi sahənin

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, cigerini maykaplaştın aldığını kandak geliş gerek. Muhbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı çüşençi bir yeri.
1: Cigerini maykaplaştılgı elinsila, nurgun.

Dini erket altı diküstüş, hem de tekşürüş neticisi gasasen, davalış layihesini tenşeş gerek. Umumen cigerini maykaplaşının şekillenişi, yemek işmek bilen münasuvetlik buluplu kılmasın, yine beden iğirliği, irsiyet amili, turmuş adeti ve doğru istimal kılış katarlık köpkıl amıllar bilen mu, ziş münasuvetlik. Gözsüz tamak yiyiş, cigerini maykaplaştın pütülley saklangılı buluduğanlıkıdın diyerek vermeydu. Cigerini maykaplaşının aldın iliş ve onu davalaşta, yemek işmek, turmuş adeti, doğru istimal kılış katarlık köp tereplerden universal oyluş gerek.

0: halkaga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunun yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp beralmasam, tekmü bir aram bolumen. Lekin öyge kaytışımını kütü atkarlarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.
1: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymen.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırmep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
4: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

mensup oluş, sosyalistik edebiyat sennetinin tüp meydanı. Şundakla, sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravajınışıdaki erketlendirgüç güç. Kən edebiyat sennet hizmetçileri, xalık merkez kılıngan icadiyet yönlüşüde çıng durup, xalıkını kalıp törgü koyup, xalıkının razı buluş bulmaslıkını sennetini sınaşının en yukarı ölçümü kılıp, xalıkının medeniyet ihtiyacını kandırdıgan ve menevi gücünü aşırıdıgan tehimi köp münevver eserlerini icat kılıp, edebiyat sennet gülzarını mengü xalık için culalandırış gerek. Xalık tarihini yaratkıcı, şundakla devrini yaratkıcı. Xalıkının heybetli kürüşü dağımı da, emmili cayda tarihini yaratıdığan yalkulluk sahip ile barlık gelmekte. Bula yığılsa, xalıkının bir tarihi dastanı barlık geliyordu. Xalık, edebiyat sennetinin anısı, edebiyat sennetinin üsbitilişi, xalıkının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlık edebiyat sennetinin bitmez tügümez ve üzülmez buluqi xalık arısıdır. Edebiyat sennet xalıkının tarihini yaratış uluğ musabısıya en kızgın medyelerinin okuşu. Cunha milletinin uluğ gülünüşü üçün can tikip küreş kılgıcılığını, xalık üçün kurban bolğan, özünü beğişliğen kahırmallarını en çonkur muhabbet bilen köydüş gerek. Maudun, yazgıcı digenin molturmuş tecrübesi bulupla kalmay, yine cezmen mürekkep icdimai hadislerini tehlikeli alaydıgan ötkür kalısı mı buluş gerek diye. Rusya yazgıcısı Tolstoy, sennet öneremez, o sennetkarının bivasti his duygusunun ifadesi diye. Turmuş demek, xalık demektir. Xalık demek, turmuş demektir. Xalık, çin, real, addi, sadı boludu. Oydurma obraz arkılık, xalıkını oydurup çıkırışkı bolmaydı. Mesğirlik pozisiye bilen, xalıkını mesğir kılışkı bolmaydı. Xunuk tesvirle arkılık, xalıkını xunukleştirişki tekim bolmaydı. Kən edebiyat sennet hizmetçileri, xalık omlısı arısıga çonkur çöküp, xalıkının japalıq emgikini düşünüp, xalıkının xuşalıqı, gəm qayğısını yez kılgandıla, turmuşunun mayetini tonup itəleydi. Dəvrinin ritmini igiliyeleydi. Xalıkının kalıp sadasını yez kılalaydı. Edebiyat sennet icadiyetini zor salmaqqa ve küçlük cəlibkarlıqı igi kılalaydı. Kən edebiyat sennet hizmetçileri, xalıkını əsərinin baş kahırmanı kılıplı kalmay, yana özünün ideyevi mayillıqı və hissiyatını xalıq bilen yuğurup, kalbi, muhabbeti, ideyesini xalıq arısıqı sındırıp, xalıq bilen birlikte dəvrinin ritmi, hayatının rəngdarlıqını izkilişi, dəvr və xalıqını küyliş gerek. Edebiyat sennet obraz arqılıq utuq erişidir. Klasik edebiyat sennet obrazı bir devir edebiyat sennetinin mühim belgesi bop kalıdı. Arzu istiki, kabiliyeti ba barlık edebiyat sennet hizmetçileri turmuşni düşünüş iktidarını östürüp, devir royuğu vekili kılıdıgan teğimi köp yeni ekval, yeni şahsilerini üzlüksüz kezip, turmuşni menbe kılgan, emma turmuştun üstün turdıgan sennet icadiyeti ve realizm bilen romantizm birleştirilgen estetik uslub arkılık kişilerini celip kıladığan, tesirlendirdiğan, ayacanı salıdığan tekimi küp bedi obrazlarını yaratıp, devirge ontulgısız nadir sennet eserlerini kaldırış gerek. Eser yazışının asasi yolu til şiltiş ve mezmun ifadeleştir. Edebiyat sennet algı biz şıka. Yaxşılıqı ündigendila devrinin burğısıga ayına alaydı. Kamaletki yetkendila güzellik yaratkılı boludu. Kən edebiyat sennet hizmetçileri, Jongu edebiyat sennetinin alğı besişka, yaxşılıqı ündeydiğen isil enenisini cari kıldırıp, sosyalistik yadrolu kımmet karışını edebiyat sennet

ýa-da sennet hyzmetçileri özünün ahlak sapası, cemiyetki obrazını eserinin ijtimai ünüm bilen birlik keltirip, sennet gayesi de çın turup, ahlakta mı, sennette mı kamal etki yetişki intilip, tırışıp, ali canap ahlak pezileti ve tili güzel, mezmunu serhil eserleri arkalık, tarihta doğru keyfiyat kaldırışı, kişiler arasında güzel ahlakını evci aldırışı, özgü pahnam kaldırışı gerek. Ahlak arkalık Adem terbiyeleydi galla, aval özünü terbiyeliş şart. Ruhunu tavlap, ulunu çınatıdı galla, aval özünü tavliş şart. Tarihinin uzak ekanıda kıymetini yok atmayı gelgen aşu nadir eserlerinin hemisi de edible sennetkarlarının kalıp dünyası bilen biliminin bağlanışı, ahlakı bilen talantının yuğurlaşı, kişilik pezileti bilen sennet ahlakının birleşişi eks etken boludu. Cemiyetki paydalık eserdin yüzlerce bolsa mı köplük kılmaz. Cemiyetki paydasız eserdin bir parça bolsa mı azlık kılmaz digen eni şu. Edebiyat sennet icadiyeti, capalık icadi hizmet. Yüksek bedi seviye yitildiriş, onça asan işemez. Bunun için bütün oy pikirini merkezleştirişke, keçini kündüzgü ulap ecir sındırışke, boş aşmay tırışk doğru kilodu. Eğer asan yolda minip, tez pütküzüşke aldırap, kuruk namata koğulışıp, bir keçidila nam çıkırış hıyaldı bulup, bir keçidila beyip getişinin koydu bolsa, ahır berip, emmüdün kuruk kalıdı. Edebiyat sennet, amı bapıl iş gerek. Lekin tetiksiz, pez, çakını bolsa katti bolmaydı. Edebiyat sennet turmuşka yakın bol iş gerek. Lekin naçar keyfiyatının payda kılgıcısı, ägeş küçüsü, tergip kılgıcısıga aylınıp kalsı katti bolmaydı. Edebiyat sennette yenilik yartış gerek. Lekin acayip, garayip, çektin aşkan nerslerini kötürüp çıkışkı katti bolmaydı. Edebiyat sennette ünümü asıl kılış gerek. Lekin pulunun koydu buluşka, bazarının kulu bop kılışkı katti bolmaydı. İcadiyette əcir mehnet kıtayınış, rol ilişta əməli küş kıtayınış, obrazda yartış kıtayınış, ünümde süpet kıtayınış, nam ataqda əxlaq ve maharet kıtayınış gerek. Çakına kızıqçılık, çeki yok özbişimçilik, dikkatini tartış təməsidiki könlü içiş, yügensiz havayı həvəsinin ədəbiyat sənnetken nurğun ziyini bar ki, kılçımı paydısı yok. Kən ədəbiyat sənnet hizmetçileri sənnetki bulgan hürmeti ve kəskbi bulgan səmimiyetini saklap, həqiqi küş sərip kılışı, həqiqi maharet yetildirişi, həqiqi nam kazınışı gerek. Edebiyat sennet hizmetçilerinin terbiyelenişi ulanın şahsi işilemez. Edebiyat sennet sahesindeki stilinin yakşı yaman buluşu pütkül medeniyet sahesige, hatta icdimai turmuş ekologiyesige tesir görüstüdü. Ediple sennetkarla icdimai tesir küşki ige. Ulanın her bir iş hareketi cemiyette tesir peyda kılıdı. Köpçilik özünün cemiyetki təsirini qadırləb, əsərinin icdimai ünümünü əstaydıl kəskin oyluş gerek. Bir ədəbiyyat sənnət xizmətçisinin əxlaq pəzliti durust bolmasa, xəliq qobul qılmaydı, dəvr mü qobul qılmaydı, izzetini saxlımasa, hörmətki erişəlməydi. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri süpətkə, uslubqa, mesuliyetke ehmiyet berip, kanunga anlık raya kılıp, amivi tertip ve yakşı örüp adetke emel kılıp, pulperestlik, rahatperestlik, çekilin aşkan şahsiyetçilikini anlık tosup, durus adem buluşu, pak iş kılış gerek. Gazep bilen, humimen kebik zalimlağa, kalıp olup baş egimen, sebi balılağa deydigan ruh bilen, çillik, yakşılık, güzellikni medhiyeleş, sahtılık, yamanlık, rezillikni kamçılaş gerek. Aktif küşünü tesvirleşke,
Mədhiyələşki cürət qılıb,

مردانه اوچک یورخ بولیش کرک رزل اشلانی ایبلش که تنقید لش که جرات قلب حقانیت یولو دا پیداکار بولیش تکت آلدی دا تیز پکمسلیک کرک کسب استیلی سنت اخلاقنی اوج آلدیروب ادبیات سنت ساحسینین یخشی اجتماعی اوبرازین تورغوزوب اوزنی حرمتلیدیغان اوزنی سویدیغان اوزارا اوگونیدیغان Özara örnek alıdığan muhiti sap kesip keyfiyatı yaratış gerek. Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü üniş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin memleketlik 11. kurultayı, Jongo Yazgıcılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongo Edebiyat Sanatı'nın yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongo Medeniyeti'nin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlık sözünün bir kısmını anlattık.

trening programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Yakını boyan o yoldaşının toluğum alındığan dopkağın idi. Gerçi yoldaşının tutamğı çıkıdak bera işini baykayamağın bosumu, hem işi onu közütüp, paylap, gümalını da jüretti. Ondaqta onun yoldaşı rastalı onun yüz kilemegedek bera iş kığa mıdı? Bunu kızıqsanız, dektans bugünkü programımız oranlaştırılığan Amina Ömer'nin Kesel namlı hikayesi de bosun.

İdarədən kənət hesabatını təkşürüş üçün Bostan yesiqi bardağalıqımızını uxturğanda beşimdən tütün çıxıb gətdi. Cəbadın qaşqınım ya ki balladın əsirginim yox. Erim xeyli köymçən. Balladın haldın yaxşı xəbər alalaydı. Onun üstüge ata anamın uyumu yıqın. Bıraq şu erim Rasketin kısım bu günlerde öy müşügedek talat düzgümü çıkmay, erimgü köz kulak buluşunu izdettim. Ama hizmetin kamay amal yok idi. Köz düşüp kalan nesini apsığı ağızamığan küçük baladak közüm kendimde halde öyden ayrılgan idim. Bana kokkan kuş görünüp doğu diyendek öyden çıkılan neçü gün bulamamayla bu çürümünü karar.

Xoşnam, bu yer ne kılıbatsız? Tuyuqsız çıkan bu ıvasın çöçüp gettim. Yenimde, köktat sıylanğan bir soliyo qaldını kötürgenece, Xoşnam gülnür durattı. Hə, mən... Şu üzükümde tapamayı vattı mən. Onu körüp, neymiş kıdırı toduklap kaldım. Hə, nəyi çüşüp qalğandı? Gülnur ciddiyleşkendek bulup, xaltıq inişti. Tayağı elinişip qalğan işten baypağını körüp, neymin durbar nəsdün güman qalğandak, texma bəkirək inişti. Andın, cəzimleştirgendek kəskin ahında, Xoşnam, bu bizden oyunun əxil diken, dedi. Nime, silənin? Bu yer neyim qılavat silə? Tonuş avazını anlap, beşinini şundaq götürüp, əxlət xaltısını götürüp kilavatqan Muratını görüp, dəsləb uduqıp gettim. Amma tezli özümünü onşu aldım. Siz nə dediniz? Dedim, guman arlaş onunla qarğınımca. Abliskam lan enge de. Abliskam? Onundan gözümünü üzmektirip sordum. Əmsi balla açı. Balla akşam çoğuydu qalğan. Ətigən ballanı əpkil balay dəb dursam, Abliskam telefon qıp çakırdı. Şulan enge de birdən oldurup qaldıq. Dedi Murat. Andın sualını qaytladı. Sıla əxlatın neyimiz davad sıla? Altın ola jütüp getmeyendu. Toğra, altın jütti. Səlime üzükünüz davadudu. Dedi Gülnur. Üzük? Murat, mağı tikildi. Murat'nın sözü rast mıdır? Bayı aldıraşlıqda, ikinci qavetta Abliskamlanın işe aldıdı koyulgan əxlat xaltısıga dikkat kımmıdı mıgine? Çakmak tezligi de şundaq oylaşqı ülgürdüm. Murat'nın közlerden kumallarımga cevap tapmağını izleyen közlerim, onun rasma, raslı üzüküğünüzü izdavatam siz? Degen sualla tökülüp durgan ötkür qarı közleri aldı da sel tämdirap kaldı. Üzüküğünüzü hemen tatmağısap koydum. Dedi Murat, neç tınıqlıq cimcidik denkin salmaq talep buzda. Öyge kırgendin kin Murat yeni mağı tikildi. Rastalı üzük izlediniz mi? Oni, yoşurun nazarat kılıçlarımni, onunla kancı bilindirmeyi deyginin bilen mi? Kazandaki tamakının ısposunu çıkamay pişiriş mümkün mü? O, bu kılıqlarımga bazı külüp, bazı çüşündürüp yürettim. Karsam, bugün kapakları resmi türlüp gedib atatdi. Cevap vermedim. O bana bir haza tikilip durgan dinkin, özünü zorga bir sıvağın dek çoğun bir tenevette de, aldımdan yoğan yoğan çamdap ödüp, işikini canı diye böğütüp çıkıp gettim. Sel çektin aşırvetti mi kandak? Ma Gülnur diyen hotun ödeymen. Ben talla pazardan şunç tallap sitavağın əxlat xaltısıgı oxşaş xaltını anmısı mı, cihanda başka xaltı çıkmaz mı? Tazı bir iş buldu de. Qadirli dostum, anlavatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio şorunu proqramısı. Mən riyasacı dostunuz Şirin Gültoxti. Bekhtans bugünkü proqramımız orunlaşdırılığın Aminə Ömərinin Kesəl namlıq hikayesi de bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Of onun yenidin ketmey, ağzı besilmey sözləb və bu muzikini Rafaello'nun rəssamlıqdaki oddiyliqiga tənləşdirib, onun kişinin içini püşürdüğən əddidin taşqırı oddiyliqini tənqidledi. Levin oyundan qaytqanda yana nurgun tonuşlarga uçurab, ula bilən siyaset, muzika və ortaq dostlar haqqıda paranglaşdı. O yana Graf Paul bilən uçurşib qaldı. Onu yoqlab beriş yadıdın çıxıb ketken idi. Bunu o Natalya'ya sözləb bədi. Ondaq bolsa hazırlı berib gelin, dedi Natalya. Ula sizni qubul qılmaslıqı mı mümkün texi? Üyədən qaytib yığı meydanıqı berin. Meni şu yerdən tapa alaysız.
1: Mən sana şunu dəb qoyayım. Sen de gurur diyen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmet kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıvat sen. Balağı tıkıvat sen.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gap. Eğer oturuş teşkillemek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızga teklif koyganlarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansiyon ötküzüp versen yakışılmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp ötüpsen, Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nemile. O nemilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

işçilerini kapitalistlerin izvat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç mi kaldırmayı vatıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele vatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu vatıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmesi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

ilovatudu, dedi u davamlıq sözləb. Lekin mən hazır Yashvindin ənsirəb turuvatı mən. U qımanı oynap boğandı kiyin mağa ilə. Nemə? U jıq puttırıb etu atamda? U putturublu turudu. Mən onun tizginini tartıp tumusam bolmaydı. Üç bulan oynap bakımız mı Levin? Oynamsa? Haa, naiti yakşı. Kene, üç bulan, tez. Dedi o, bilyard başkurguçığa. Tızıp koygan. Dedi, şarıklanı üç bulan kılıp tızıp koyup, ermek üçün şarıklanı urup oynavatkan başkurguçı. Kene gelin la. Bir meydan oynap bolgan dinkin, Vronski bilen Levin Gagin'nin keşiğe gelip oldurdu. Oblonski'nin teklifi bilen Levin bir kol kartma oynadı. Vronski dem doza hanığı kırıp Yashvin'nin halıdın haber elip çıkarttı. Dem etrafı ulaşkan tonuş bilişleri bilen paranlaşıp oldurattı. Levin royi hargıllıkı kötürülüp getip özünü rahat sezişki başıldı. O Vronski bilen bolgan düşmelliknin tügü geldikidin huşal idi. Hatır cem, yüzü yoruk ve memnuniyet içi de rahatlanıp oldurattı. Kart oynap bolgan dinkin Oblonski onu koltuklu aldı. Kandak, ananın kışığı barımız mı? Hazırlı bamayımız mı? Ha? O hazır öyde. Ben onun kısını başlap bardığını burulu dep koygan. Keşti bir yeğe bamakçı mitten? Bardığan alaydı bir yerim mi? Yok. Seviye jeskige yezgilik yığını katnışkı vedikip koygan işim ba. Boptu, basak baduk. Dedi Levin. Bu yakşı boldı. Emiz kettuk. Çıkıp karap bakkana. Menin peytunum keldi mikin? Dedi Oblonski hizmetkarını buyurup. Levin kart oynap putturvetken 40 rublini tölüvetti. Andın işkinin yenidi oldurup, huddi sehrigerdek her bir adamın kulüp işi de hizgen pullarını enikı bilen hesaplap oldurduğan kere hizmetkarının yenigi berip, kulüp çıkımını bir tarap kılıvetip, hanılanı orlap menip, işik tarapki yol aldı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hey! Oblonuski begimning paytuni! Deb bom ovozda ochiqi bilan varqirdi xizmatkor. Payton darrov yetib keldi. Oblonuski bilan Levin paytonga chiqdi. Payton klub darvozasi oldidan qo'zg'alganda, Levinning kallasidan klub ichida o'tgan rohat, bir-biriga bo'lgan hurmat ve illik keyfiyat tek tarqap ketmegen idi. Katan yolda Peyton'un tarak turukları, Peyton keşinin otlağı gazeplik varkıraşları, Uva koç çırıkının yorukuda körünüp durgan yol boydaki kavak hanı bilen küçük bir dukanın kızıl veviskisi onun közlerine taşlanıp, kulüptün algan o güzel tesiratları bara bara yokap getip atattı. U emdi özünün kılmakçı bolu atkan işi üstüde oylanıp kaldı. Anna'nın yeniği bir işim muhabık boldu mu? Kiti bunun ne mi deydikin? Lekin Oblonuski onun ne mi hiyalladı bolu atkallıkını bilip turu atkandek, her hıl geple, herketle bilen onun pikirini çeçip turu atattı. Anna bilen tonuşup kaldığınından tolumu hoşalmen. Sana desem, Dolly'nin mu hildin beri şunda hiyalı bayidi. Livov mu uninki daim berip durdu. O menin sınlım boğun üçün devatkın ememez. Dedi Oblonuski davamlıq sözlep. O acayip esil ayal. Bunu sen onun bilen körüşkendi bilip kalı sen. Onun ehvalı intayin eğir. Bulup mu hazır? Neymiş hazır eğir boludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de yıkıtınla, stansımızdan başka serkıl programları da olsun.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız, en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Congoça zamani vilaştırışta, Congoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Kayfiyatını özgertir. Bunların hepsini ayda yakışı usulladır. Mükemmel kayfiyat yok. Fakat her kayısının has mehbiyatlıkı var. Mehşin etkandı xat giziş usulü arkalık kayfiyatını yakışılaş en ünlü usulü hesaplandı. Konkret kılıp etkanda, özünün kalbideki til bilen ifadeler belgeli bulmaydıgan azap okubat, teşviş, vehime, kıyınçılıkını yezik arkalık yezip çıkış gerek. Bu bir kıl yüzünüş ve eretleş. Kayfiyat minisi bilen ahli mine tutaştırılıp, ravalaştırıldı. Yezik kalem uçudan ilk çıkıp, yeni bir kıtın minge kaydıdı. Bu kayfiyat hatırısını özgertip yeziş ve tahrirleş yarayanıdır. Hüccetlik film, Stotis'nin davalaş yolu da psikiki doktori Phil Stotis özünü davalaydıgan halkılık hayati küş piramidası modulunu oturgu koygan. En tüyen katlam, siz bilen bedeninizin münasiyeti bulup, hareket, yemek işmek ve uyku arkalık bedeninizde tihimi yakşı hareketlendirdi. Otur katlam kişilik münasiyet, bir adam çüşkülüşüp ketken de kişilik münasiyet kudu kıyağı yamaşkan bir şıltıdıgan taşmak. Tutkuşku okşaş, sizin kaydedin durmuşka kaydırıp geliyordu. Yukur katlan bulsa, siz bilen özünüzün münasiyeti. Yani siz çokum özünüzün yoşurun eniniz bilen münasiyet oranışınız gerek. Bunun sırrı yezikçılık. Stotis mundaqtaydı. Bu intan sırlık iş, yezikçılık özünüz bilen boğa münasiyet nelgörü sürüdü. Eğer siz yezişini başlasanız, yezik kudu bir aynak okşaydı. O sizge ansız aldı yüzbergen işlan eksed durudu. Eğer siz her günü yazsanız, özünüz bilmeydiğen işler birbirlep eksiydi. Kalemini elip yezeş degenlik, bu əslimige əstaydıl çikilip karaş degenlikdir. Söz işiltiş, rətləş, logik izdəş yeryanı da, belkim siz ilgiri yez kılmağan nərslərini baykışınız mümkün. Sizini azaplaydıgan, ya ki bir yaram kıldıgan əslimilədə az-azdın yeni məzmun və təpəkkür peyda buludu. Psixologlarının mühim bir köz qarşı şu ki, özümüzü belgeləydiğini ötmüşdiki keçirmişlə əməz, belki özümüz keçirmişki adağılığan mənilə. Bu xil keçirmiş ki berilgen mənə, əməliyyatı yeziş yeriyanda biz yeni bir qitim təşəbbüskarlıq bilən bərpa qılınğa. Hər bir xil keyfiyyatını körüşke ərziydi. Bu dünyada mükemmel adam və mükemmel hayat bulmaydı. Hər qandaq adamın qəzəbliniş, qayğuruş, qorquş, bezar buluş, təşvişliş pəyitləri buludu. Keyfiyyatın qoxmaslıq, onundan texmi özünü qaçırmaslıq, bəlki keyfiyyatını qubul qılışını ügünü veliş, onun bilən billi turuş gerek. İşini tırışıp, özünün hayati küçünü aşırıştın başlap, yaxşı bədən mexanizmi, inak kişilik münasiyyat oruntuş, həm də özünün işki kısmı bilən münasiyyat oruntuş gerek. Keyfiyyat yetip gelgəndə, özgə ən maskildiğən usulunu tallab, kalıp bilən fikir almaşdırış, keyfiyyatlı kontrol qılış, özünü təhlil qılış, özünü davalaş, hər birimizin öz petilişəlikə müqərər yol.

0: Gün danlatmaz.
1: Bugün yeni kızgarlık paranladı meyit bir men. Adam bazı malum şeyden sebepsiz de bizarlık his kıldı. Bu kıladı ise bir tereplemelik karış yani kıben piyencen de pataladı. Bödünü tuxumadaki sızıkçılar bödünü tuxum tuxanda tuxum neytisinin acırılıp çıkan pigment bulup su bilen bir yüvesli çıkıp getirdi. Bazı kişiler kitap gözlü müydep kalıdı. Ameliyette bu bir adam özü şekillendirilen adet bulup çoğun mene kitap görüşü karta şartlık refleks şekillendirip kitap görsünüzde sizin kultup koydu. İşki adam bir-birge tikilip karab durganda yürek ritmi tedirici mask adamda buludu. Dünyadaki tüncü ısı kava şarının tüncü yolculuları bolsa bir koy, bir horaz ve bir ördekten ibaret. Göz alması yerlikkesi tikil buludu. Doktor yerliş derecesi asasen tikişki mask ildiğallıkı ya ki kemmeydiğallıkı hüküm kılıdı. Tamak dinkin derhal hareket kılış, aşkazan üç ayının yükünü aşırı veydudu. Tamak yap bulup, yarım saat dinkin hareket kısı en muvaffak. Ayalların otırçı akıl bölünmesi erlenikiden yukarırak boludu. Adamın bismi yukarı vakıta kusk tekim asan açıdı. Adam yalgan söz digende yürek sokşi, kan bismi katarlıkla da özgürüş boludu. Şu an estaydıl dikkat kanda karıştırıpnın yalgan eğitvatkallıkını bilgili boludu. Öy toşkunu bilen yahu toşkan özara köpü yelmeydu. Çünkü ulanın kromosomunun sanı okşaşemez. Duryan pişkandın kiyin tabii düşüp getirdi. 80% pişkan duryan tan serde düşüp getirdi. Bu kişilerin beşiği duryan düşüp getirip yarın içtiğini saklap kalıdı. Adem açıklanan vaxtı da beden adrenalin acırtıp çıkır işine tez oturdu. Adrenalin kan tumurlarını kenaydıdı. Şunun bilen Adem'nin çırayı kızırdı. Navada adrenalin ziyade köp bulup gelse eksici təsir verip kan tumurlarını taraydıdı. Şunun bilen çırayı akırıp getirdi. Adamın cigri 75% kesip ütülgendin kiyin mi kaydıdan ösüp çıkalaydı. Mikro dolgulluk dokupkının işgidi bir kavet metal tor bulup, bu metallar tordaki töşüklerinin çoğunluğudun dokupkının içini körgülü buludu. Hem de küçüklükedin ziyalık mikro dolgunun sırtkı keçişini tosu alalaydı. Her bir hizmetçi hizmet vaxtı dükünüge otur hesap bilen 1.5 saatten 3 saat geçe baş kışkıp oturdu.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğrumasınız, en yakşı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımqa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өтіс сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
3: Мән үрек. Ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

15 yaşlıq ösmür toksiklet minip qaydı qılap toxtılğan traktorunun arqısına soquldu. İki tərəfdə oxşaşlı xatalıq bolsa, cavabkarlıq qandaq ayrılıdı. Yazlıq tətil məzgilində quranlıq etməyənlərin belgili mi qılap alda toksiklet miniş məsələsi köp görülüdü. Miniş cəriyanında yan telefon oynaş. Qolıda nərs kerek tutub iliş qatarlıq qılmışlığa, qatnaş bexətərlikki yoşurun xəvipi yoşurunğa. Yakında Dörbülcün Naili Xalık Sot Mekkemesi bir Kur'an'lık etmegelerinin katnaş hadisi zihni töleş cevapkarlıkın macerasını müresse kılıp, ken yaşla ösmürle hem aile başlıklarına agahlandırı signalı verdi. 2024 yılı 4. ayının 15. günü saat 18'lerde Dörbülcün Naili'si de işli gücü kıladığan Çin Famlik adetki okşaş traktorunu yol boyuğa toktutup koydu. 15 yaşlıq Van Famlik çikçaklıq toksikletini minip yürüvatkanda, beşini tövensilip yan telefonu oynağışka Çin Famlik'nin traktoru soğulup getdi. Van Famlik hadisi de yarınıp, ədliye aparatının bağlayışı arkalık 10. dərcilik meyip de bekitildi. Katnaş başkuruş tarmıqı mundaq bekitdi. Van Famlik 16 yaşı toşmağan, kaydı xılap alda tokluq velis bitmingen. Onun üstüge minip kitip atkanda yan telefonu qarap dekti çeçilip, yol boyu toxtutup koyulgan traktorunun arkısı soğulgan. Hadisi de asaslıq cevapkarlıqını üstüge alıdı. Çin Famlik toxtuşunu çekleş belgesi təsis kılınan yol bölüge de kaydı xılap toxtatkan bulup, yoldan normal yürüyüşkü tozkulu kılgan. Hadisi de koşumça cevapkarlıqını üstüge alıdı. İki taraf tölem işi de köp getim kenaşken bolsu mu birlik gelelmedi. 2025 yılının ahırda Van Famlik hem onun kanunu belgilengen vakaletisi Çin Famlik üstüdün Dörbülcün Nailik Sot Mekkemesi'ye dava kılıp Çin Famlik'ten davalını şıkıracıydı. Karaş hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 184.600 yuan tölep verişini talep kıldı. Sodiye iki tarafının cevapkarlıkını ayrışkı başka fikri yoktu. Onun üstüge Delo'nun kuramlık etmegelerinin hukuk menfaatini koğdaşkı çetildiğalıkını közde tutup, müresseni aldınkı oran koyuş. Adem gerçilikke tan itibar bir iş prinsipide çıntırıp, müresseni kanat eydirdi. Sodiye Van Famlik hem onun atanısıga tokluk velisipit mingende çokum 16 yaşkı toşkan bol iş gerekli. Van Famlik 16 yaşkı toşmağan durup tokluk velisipit mingeldi. Kılmışı kanunu hılap işgeldi. Onun üstüge vəsisi vəsilik kılışkı səlqarğalıqı, belgilik cevapkarlıqını üstüge ilişki gereklikini çöndürdü. Sodiye Çin Famlikke onun da gerçe özlüküdün soğuş əhvalı bolmuşu mu, lekin kanun xılap alda yolunu ilgiləp yürüşke tozkulu kılğalıq üçün kanun boca münasip tölem cevapkarlıqını üstüge alıdıqalıqını çöndürdü. Sodiye'nin köpketin müresse kılışı bilen iki taraf kilişimi asıl kılıp, Çin Famlik Van Famlik'e davalını şıkıracıydı. Karaş hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 85.500 yen töleydiğen boldu.

4-nji naýysida bir parawallyk lotariýa bileti dukany açylan bolup, Wang familik bu dukanyň daýymly heridary idi. Beriş-geliş dowamında ikkeýlen arasynda dostluk orundyldy. 2020-nji ýyly 9-njy aýda Wang familik 3 gruppa nomerni köndigi pikip, köp somalyk do tikmekçi boldy. Lekin qolidagi mablag' yetishmaganlikdan shefamellikka 12 ming yuan berib turishni aytib, 2021-yil 2-ci ayning 10-chi kunidan burun qaytirishga va'da berdi. Shefamellik qo'shildi ham 12 ming yuanni berib turdi. Mukofot e'lon qilingandan keyin Wang familik sotib olgan notariya biletidan mukofot chiqmadi. Umidsizlangan Wang familik shefamellikka faqat 1000 yuanni berdi. Şunondan keyin shefamellik qalgan qarzni ko'p qitim so'ylagan bo'lsa-mu, Wang familik izchil qaytirmadi. Bu yil 4-nji ayda shefamellik Wang familik ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, 11 ming yuan qarzni qaytirib berishni talab qildi. Sot qilingan mazgilda Wang familik o'zini axlab mundaq dedi. Lotariya biletini boshqarish nizomining 39-nji moddasida mundaq belgilangan. Lotariya biletini tarqatgan apparat, lotariya biletini satgan apparat, lotariya biletini nisiyga setish yoki innovat usuli bilan satgan bo'lsa, moliya tarmiqi tijoratni to'xtatib tartibga selishga buyuruydi. Qonunga xilof tafoviti bo'lsa, qonunga xilof tafoviti musodir qilinadi. Qo'shimcha qonunga xilof tafovitining 3 hissasi bo'yicha jarimani qo'yiladi. Bevosita mas'ul bo'lgan boshqaruvchi xodim va boshqa bevosita mas'ul xodimlarga qonun bo'yicha chora ko'riladi. Jinoyat shakllantirganlar qonun bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi. Wang familikning qarishcha shefamellikning lotariya biletini nisiyga setish qilmishi lotariya biletini boshqarish nizomiga xilof bo'lib, ikki tarafning savdosi innovatsiz chiqqan. Shuning bilan birga shefamellik uning do'sti bo'lish sifati bilan O, hayajalınıp köp somuluk lotariya bileti setip alganda nasihat kılmağaşka zor ziyan kelip çıkkan. Şuna qarzni toluk somuda qaytırışni xalımaydıken. Dilo paketinin inin işkallikini közdü tutup, ziddiyatni muvapıq tügütip, dostlıqni əsige keltiriş üçün Dilo becürgeci Saudiya davalaşkıcı iki tarafının maqulluqını algandın kiyen murasa kıldı. Dilo becürgeci Saudiya Wang familikke kanunni çüşendirip davliyini aydınlaştırdı. Wang familikke shefamellikning lotariya biletini nisiyge setiş kılmışının yuqorqi belgilimige xilap bolsumu, lekin bu madda başkuruş karakterlik, mecburlaş karakterlik belgilimige təvə bolganlıqı. Toxtamının küçüge təsir yetküzüdüğən mecburlaş karakterdeki belgilimi əməsdiki. Diloğu çetişlik lotariya bileti seti veliş hərkitinin kanunluq küşke ige ikkəliki. Şuna Wang familikinin özünü basalmay, köp somunluq lotariya bileti seti veliş kılmışı üçün qarız qaytırış cevapkarlıqını üstüge ilişi kereklikini etdi. Şunun bilen bilə shefamellikke orun almaştırıp pikir yürgüzüp, ticaret jarayanında xeridarlarını aqlanlik bilen madarığı qarap lotariya bileti seti velişqa yetekleş haqqıda nasihat kıldı. Axırda iki tərəf murasa kelişimi hasıl kıldı. Wang familik sotla shefamellikke 8 ming yuan qarız pulunu qaytırdı.

Allah yap tügüt adıgan gap. Karmakınız ne bəlsiniz? Öydeki belik köpəyməm de. Her gün yesek mi tügep kanmaydı? Balanın bu gaptan anılgan bu ay sakılını sılığın içe beşini çay kaptırıp kaptı. Endi bu hikayeni anılgan radyo oğuzlarımız ve balı nimandak akıllıq to deyip oylap gelişimiz mümkün. Lekin bu bala karmak iyi boğusula belik erişelim de erişelişin atayın. Hatta bir tal belik tutamazlıkı mümkün. Bu bala karmak boğusula belik tutkulu bolu do digene oylağan. Epsus ki onun belik erişte zadı nemin olmayım işkerlikiye ehli yetmeyen. Belki siz mi oylap kalan buluşunuz mümkün? Koluğa karmak ağa ademlerinin hemisi dereye buyuğu basıla belik tutalımdı. Ondak buluşun atayın. Çünkü belik tutuşta karmakta mı mühim nersi var? Elbette belik tutuşta teknik mühim. Karmak pekat vasıtlık rol oynaydı. Demek bu işini biz turmuşumuzdaki nurgulluğun işlağı tedbiklayalayımız. Karmakın bozula nurgun belikla tutalayman deyiş bu doğru olmağın hıyaldır. Pekat hıyal kılıçlı kupayı kınmaydı. Bunun yerine emeli hareket gerek, kabiliyet buluş gerek. Şuna her vakit uşar turaylı, öz kılavatka işimizin netice kazanış için boşaşmayı tırışçalık göstereyli. En yakşı usulunu tallap çıkaylı. Güzel neticeyle bizden bolsun. Güzel küylerimiz devamlı kozurunladır.

Sevimlik dostlar, programımızın da almıştır vatimiz. Emdiki temimiz yine şu güzel muhabbet üstüde buludu. Muhabbet hayatlık faaliyetlerinin bitmez tügümez medetkari. Muhabbet kişi kalbinin ceranlık sadası. Vapa ve sadakatinin yarkıncılası. Hürmet ve izzetinin süzük buluki. Muhabbet hayatlık denizde dolkun ve şavkun peyda kıvuç güç. Arman seferde ilham ve medet ata kıvuç. Muhabbet dıllanı dıllağa mehkem çatkıcı üzülmesir işte. Köngül tıpırgıda mihri şefkat maysıllarını bıklandırgıcı ve onun netice ata kıvuçı bahar. Biz sözlevatkan en şu muhabbetsiz hayat koya nişansız karvanga, yipsiz levlekke, yapraksız gülge, kanatsız kuşka, yıltızsız derekke, susuz deryağa okşaydı. Şunlaşka turmuştun güzellik edin muhabbetle ayırıp karalı bulmaydı. Şunun için turmuşta her vakit muhabbetlik bulun. Közlerinizde muhabbet bolsun. Sözlerinizde muhabbet bolsun. Muhabbetlik küylerimiz devamlı silah için.

Şunu bilen ula bu kıl münasebetini vaktinde bir taraf kılış için psikik meslehetçisini izlep veripti. Psikik meslehetçisi ula uşundak meslehet veripti. Yani kalendarını seti bilip her gündeki çeslağa hatır kaldırıp meneşte işte eskertipti. Çesladaki takallaşmağın, vakraşmağın küllerinlağa yürek, takallaşkan, vakraşkan küllerinlağa yığıçıra ifadesini sızıp koyup pat pat varaklap görünla. Yürek sızılgan küllerini bağansır köpeği çıkartırsınla, açıkınla kilip keyfiyatınla buruluş kıkarıp özgür vatkanda, özünlanı tutuvilişini übününla adepti. Şunda kılıp bu er ayal öyü kayıtkan deyken, psikik meselesinin digini boyunca bu işini dağımlaştırıptı. Nim boptu? Bağansır yığılgan çırak ifadesi azıyıp, yürek sızılgan çırak ifadesi köpeyipti. Demek biz manım uşundak ehvallada, psikik meselesinin meselet köstetkini okşaş, ciderlerinin yamırap geçişi gelmez, belki onu kanda kısak, vaxtı da tizgilleş gereklik doğrusu da oynayıp görüşümüz gerek. Er ayallık turmuşta bəxtlik buluşunun çağrısı intayın köp. Bunun için biz ziddiyetlerini köpeye çıkamaz, belki onu yıldızın kurduşku oranışımız lazım. Hem aileye bəxtli hikayesi yar bozsun. Bizni bəxt duyğusuna başlayan küylerimiz devamlı silah üstünü yağraydı.

Temiz Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptüm köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız çekimi nadir. Anlaştı herkes unutup kalmamayı size. Eğer programlarımızı vaktide anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla bulup. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kreştürgütçisi Amangül Habibullah. Nazaretçisi Bekhtiyar Kürbü. Mikrofon aldı da, Selanol

0: ötürüp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın kelgüsi 10 yıllık terakkiyat stratejisini emeliyleştirip, tekimi yukarı süpetlik terakkiyatını tırışıp işkaşırıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka türtki buluş için tekimi zor tekpü koşuşunu halaydı. Yığınca katnaşkan eza devletlerinin rehberleri, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulgan 25 yıldan buyan kolga keltürülgen terakkiyat muvaffakiyetlerini toluk moyelleştirip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rayon xavipsizliki gülünüşini muhim kapaletki igi kılıp, yer şaharının mukimliki ve iqtisadi terakkiyatıdaki ul teşinin biriga aylandı dep qaradı. Erkaç tarafla Cungo'nun kurguçu eza devlet bolu süpüte bilen teşkilatının terakkiyatını ilgir sürüş için koşkan muhim tehpisige apırın okudu. 2025 yıllık Tenjin başlıkla yığınının stratejiyelik planını paol emeliyleştirip, Şanghay royini devamlık evcaldırıp, mekanizm kuruluşunu mükemmelleştirip, siyasiydeki öz ara işinişini küçeytip, soda silinma, pen teknika, energiye, pul muamile, işlep çıkırış ve teminat zinciri, alakını ravallaştırış katarlık sağladaki hemkarlıkını küçeytip, el kalbini tutaştırışını ilgiri sürüp, yeniçi hevipsizlik hırsıga kol tutuşup takabül turup, mengülük, tınışlık, ortak terakkiyatının yeni seyipsini devamlık pütüşke koşuldu. Özgürüş bilen kalayma kançılık girelişip ketken halkıra vaziyette, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı eza devletle iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, teşkilatının təsir küşünü aşırıp, tekimi adil, muvafık bolgan dünyavi idari kılış sistemisi berpa kılışını ilgiri sürüp, mezkur rayon ve dünyanın tınışlıkı, mukimliği, gülünüşü üçün tekimi zor rolünü cari kıldırış gerek, dedi. Eza devletlerinin rehberleri, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın eza devletler başlıkları kengişi Bişkek hitapnamesini imzaladı ve ilan kıldı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı nizam namesine özgertiş kırgızış ve toluklaş gelişim namesi. Hevipsizlik tehdidi ve hırsk takabül turuş universal merkezi nizami. Zehirçekleş merkezi nizamını tasdikledi. Hevipsizlik, iqtisad, odimiyet hemkarlıkı ve teşkilat kuruluşunu küçeytiş katarlık 28 türlük netice hücretini makulladı. Yığında Pakistan'ın 2026 yılından 2027 yılıgıça Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın nöbetçi reis devleti buluşu karar kılındı. Seyçi Wang Yi katarlıkla yukurku paliyetlerine katnaştı.
1: Stansımız haberi. Şu cay vakti 9 ayının 1 günü çüştün kiyin devlet reisi Xi Jinping Bişkek'te Şanghay Hemkarlık Teşkilatı koşulgan yığınığı katnaştı. Hem de baraver tertiplik bolgan dünyanın köp kutuplaşını ortak teşebbüs kılıp, tekimi adil, muvafık bolgan dünyavi idara kılışını işgı aşuraylı degen temada muhim söz kıldı. Xi Jinping mundaqtap körsetti. Bu kitimki yığında dikkat Birleşken Devletler Teşkilatı'nın rolünü küçeytiş, köp kutupluq dünya bärpa kılışkı merkezleştirilip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın dünyavi idara kılışını ıslah kılış, mükemmelleştirişteki devir mesuliyeti namayan kılındı. Növete dünyada 100 yıldımı körülüp baxmağın zor özgürüşünün süreti tez bolu batıdı. Zomigerlik, bir tərəpçilik, qoruqçılıq baş götürü batıdı. Lekin mutlaq köp sandiki devletle zor avallıq siyasiyasını etirap kılmaydı. Tokunuş, karşılaşını ümit kılmaydı. Bekinmicilik kılış, kendi kılışını halımaydı. Belki öz terakiyatı ve halkara hemkarlık arkalık dünya sahnesi de beraber bir kişilik oranı iyi buluşunu ümit kılıdı. Yakın kıladın buyan yer şarının canobi körünerlik zoruyup, halkara küşseliş durumusunun çoğunkur tanşılışıgı türütgü boldi. Dünyanın köp kutuplaşış vaziyetini arkayı yandırgılıp olmaydı. Dünya kandak köp kutuplaşıgı muhtaş, her kaysi devletle köp kutuplaşıgı kandak katnışıdı ve onu kandak ilgir üsürüdü. Xalqara cəmiyyət ortaq tonuşunu mücəssəmləb, əmliyyət və tarixinin sınıqıdan ötələydiğən doğru tallaş çıxırışı gerək. Xi Jinping monolanı təkidlədi. Cungu məsuliyyətcan çoğun dövlət bolu süpüdü bilən, baravər, tərtiblik bolğan dünyanın köp qütüplüşünü pağıl təşəbbüs qılıdı. İgilik hüquqda baravər boluş, öz ara hörmətləş tüp prinsip.

Radyo okuyucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin Memleketlik 11. kurultayı. Jongu Yazguçılar Cemiyeti'nin Memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jongu Medeniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

keng icadiyet zamanına atılmış gerek. Mol ve çonkur mezmulluk Cunhua medeniliği, Cunhua milletinin özgeçi manevi belgesi. Hazırkı

ki ideyevi karaj, adimiyet royi, ahlak ölçümünü kezip, bedi icadiyet küçü bilen Cunhua medeniyetinin kıymetini yuğurup, Cunhua'nın estetika royi bilen zamanımızdaki güzellik intilişini birleştirip, Cunhua medeniyetinin hayati küçünü urgutuş gerek. Bir ızdı toxtap gelip, bekinmeçilik kılgan. Konuluğu isil valganda, varıslı kılıçtın eğiz aşkılı bolmaydı. Tomurunu üzüp taşlaş, asassız oydurup çıkırış, yanılık yartış hesaplanmaydı. Varıslı kılıç bilen yanılık yartışının münasibetini ilgilep, kadimkilerden ögünüp, emma kadimkigi isil valmay, kaydedin büzüp ötüp, emma kanuniyetki kılaplık kılmay, Cunhua münevver en-enevi medeniyetini edebiyat sennette yanılık yartışının muyum menbesiga aylandırış gerek. Bugünkü künde her hıl sennet türleri öz ara yuğurulup, bağlanıp, her hıl ifadele şekilleri girelişip, kırışıp, alak doğru, çoğunsallık malumat, sünni akıl katarıkla edebiyat sennet şekli de yanılık yartışık türütkü bulup, edebiyat sennet boşluğunu kengaytti. Şundaq bir kaydını düşünülüşümüz kerek ki, barlıq icadiyat mahareti ve vasitisi mezmun üçün hizmet kılıdı. Pen teknikinin terakiyatı, teknikinin yenilnişi, yeni bedii ifadeleş usulü ve mubalığı kılış usulunu barlıq keltürüdü. Lekin sennetnin mol mezmuni baştın ahır turmuştin kılıdı. Yeni teknika, yeni vasitlerden doğru paydalanıp, icadiyat ilhamını kozgap, medeniyetinin mezmununu beyitip, ideyevi hissiyatını ifadelep, edebiyat sennet icadiydi de mezmun tekimi mol, yuşurun küş tekimi zor bolgan yeni menzilini namayan kılış gerek. 4. Ken edebiyat sennet hizmetçilerinin Cungu hikayesini Çin hissiyat, bütün küş bilen yakşı sözlep, dünyaga işençilik, süyümlük, hürmet sazaver Cungu obrazını namayan kılışını ümit kılımen. Cungu halkı ezelden çonkur dünyavi muhabbet giyige. Hazırkı zaman Cungu edebiyat senneti de nezerini dünyaga, insaniyet kıkartış gerek. Ken edebiyat sennet hizmetçileri şenç ve gayet turguzup, ecdatlarının en-enisi varıslı kılıp, hazırkı özgürüşlerini düşünüp, Cungu'nun estetik məxsidin namayan kılıdığan, zamanımızdaki Cungu'nun kımmet karışını tarıqtıdığan, pütkül insaniyetinin ortak kımmet intilişini əks etküzüdığan, teximi köp münevver əsərlərini icat kılışı gerek. Her qaysi dövlət xalqının əkvali ve təqdiri türlük tümən xil bolsu mu, lekin güzel turmuşku bolgan boşaşmaz intilişi, taqdirini özgertiş üçün tiz pükmey küreş kılışı, bir dəklikki ige. Şundaqla, en asan ortaklık peyda kılıdı. Markus mundaq diyen, milletnin millet buluş süpüti bilen kılgalliki işi, insaniyet cemiyeti üçün kılgan iştir. Mislisiz japa müşakkatli küreş davamı da, Cungu halkı toxtumay algı basıdığan iradisi ve gayreti. Mislisiz akıl parasiti ve küş kuvveti bilen, Cungu'ça sosyalizm yolunu içip, iqtisadının tez terakki kılışı ve cemiyetinin uzakçı mokum buluşudun ibaret, iki çoğun möcözünü yartıp, insaniyet medenlikinin yeni altını barlıq keltürüp, Cungu'nun medeniyet yumuşak emeli küçünü zor derecede aşırdı. Xalqara cemiyet, Cungu'nun terakkiyat yolu ve muvaffakiyet sırrını yeşip, Cungu halkının turmuşudaki özgürüşünü ve kalıp dünyasını düşünüşünü ümit kılıdı. Medeniyet arkılık Adem terbiyeliğinde kalıpni tekimi uyuşturgulu buludu. Sennet arkılık kalıplarını tutaştırganda dünya bilen tekimi asan pikirleşkili buludu. Ken edebiyat sennet hizmetçileri mevkani Cungu zımınıgı koyup, Cungu hikayesini yakşı sözlep, teximi çonkur nezer dairisi,
Техому кен көксу

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

içini avaylab içip öyge kal. Kırıplar, dağın kaydıp durup kal. Köz aldımda erim, bir ayal bilen bir kişip oldurup tamak yavadaddi. Onun közlerden tökülü vatkanı, biz muhabbetleşi vatkan çağladaki şu otluk meherlik nur. Ağı kutunun közlerden cüm. Ayalga tekilip karadım. Şunda karasam, o Ali Mektep'teki savaktaşım Rukiye'yi okşap durattı. Yeni bir karasam, bizden işkandaki Hatime'dek mi kılattı?

İdarədən kənət hesabatını təkşürüş üçün bostan yesiqi bardağalıqımızda uxturğanda beşimdən tütün çıxıb gətdi. Cəbadın qaşqınım, ya ki, balladın əsirginim yox. Erim xeyli köyümcən. Balladın halıdın yaxşı xəbər alalaydı. Onun üstüge ata anamın uyumu yıqın. Bıraq, şu erim... Rasketin kısım, bu günlerde öy müşügedek talat düzgümü çıkmayı erimgü köz kulak buluşunu izdettim. Ama hizmetin kamay amal yok idi. Köz çüşüp kalan nesini apsığı ağızamığın küçük baladak közüm kaynımda halde öyden ayrılgan idim. Bana kokkanı kuş görünüp doğu diyendek öyden çıkılı neç gün bulamamayla bu çürümünü karar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

15 yaşlık ösmür toksiklet minip kaydı kılap toktılgan traktörünün arkası sokuldu. İki tarafta okşaşlı hatalık bolsa cevapkarlık kandak ayrıldı. Yazlık tatil mezgilede Kur'an mı getmeyenlerinin belgili mi kılapalda toksiklet miniş meselesi köp görüldü. Miniş ceryanı da yan telefon oynaş. Kolu da ners gerek tutubiliş kadarlık kılmışlığa katnaş bir hatarlıki yoşurun hevipi yoşurunga. Yakında Dörbülcün Naili Halık Sot Mekkemisi bir Kur'an mı getmeyenlerinin katnaş hadisi zihni töleş cevapkarlıkın macerasını müresse kılıp, kən yaşla ösmürle hem aile başlıklarına agahlandırı signalı verdi. 2024 yılı 4. ayının 15. günü saat 18'lerde Dörbülcün Naili'si de işli gücü kıladığan Çin Famlik adetki okşaş traktörünü yol boyuğa toktutup koydu. 15 yaşlık Van Famlik şikçaklık toksikletini minip yürüvatkanda beşini tövensilip yan telefonu oyunu kaçka Çin Famlik'nin traktörüge sokulup gitti. Van Famlik hadisi de yarınıp Adliye aparatının bağlayışı arkalık 10. derecelik meyip de bekitildi. Katnaş başkuruş tarmıkı mundak bekitti. Van Famlik 16 yaşı toşmağın. Kaydı hılapalda tokluk velisipit mingen. Onun üstüge minip gitip atkanda yan telefonu karap dekti çeçilip yol boyu toktutup koyulgan traktorunun arkasına sokulgan. Hadisi de asaslık cevapkarlıkını üstüge alıdı. Çin Famlik toktuşunu çekleş belgesi tesis kılınan yol bölgü de kaydı hılap toktatkan bulup yoldan normal yürüyüşkü toskulu kılgan. Hadisi de koşumça cevapkarlıkını üstüge alıdı. İki taraf tölem işi de köp getim kenaşken bolsumu birlik gelelmedi. 2025 yılının ahırda Van Famlik hem onun kanunu belgilengen vakaletisi Çin Famlik üstüden Dörbülcün Nailik Sot Mekkemisi'ye deva kılıp Çin Famlik'ten davalını şıkıracıydı. Karaş hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 184.600 yuan tölep verişini talep kıldı. Sodiye iki tarafının cevapkarlıkını ayrışkı başka fikri yoktu. Onun üstüge Delo'nun Kur'an mı getmegelerinin hukuk menfaatini kovdaşkı çetildiği alıkını közde tutup müresseni aldınkı oran koyuş. Adem gerçilikke ten itibar bir iş prinsipide çıntırıp müresseni kanat eydirdi. Sodiye Van Famlik hem onun atanısıga tokluk velisipit mingende çokum 16 yaşkı toşkan bol işi gerekli ki. Van Famlik 16 yaşkı toşmagan turup tokluk velisipit mingeli ki. Kılmışı kanunga hılap işgeli ki. Onun üstüge vesisi vesili kılışkı selkargalıkı, belgilik cevapkarlıkını üstüge erişi gereklikini düşündürdü. Sodiye Çin Famlik'e onun da gerçe özlüküdün sokuş ekvalı bolmuşu mu, lekin kanun kılap alda yolunu ilgilep yürüyüşke tozkulu kılgalık üçün kanun boca münasip tölem cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkını düşündürdü. Sodiye'nin köpketin müresse kılışı bilen iki taraf kilişimi asıl kılıp, Çin Famlik Van Famlik'e davalını şıkıracıydı. Karaş hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 85.500 yuan töleydiğini boldu.

cemiyetki bulgan xevpi çoğun. Ahırda 2. sot kılgıcı sot mehkemesi əsli sot hükümünü küşke ige kıldı. Otura başlangıç mekteplerge okuucu kubul kılışta qattıq bulgan hükümet tarap siyasi ve aşkarı tertip var. Alay insan işki yol pütülle koruq kep. Okuucularının aile başlıkları çokum oşarlıqını östürüşü kerek. Pul gajlap, yakın yolda minışka hergiz bolmaydı. Mektepke kırışını vakaleten beceriş, münasuvetini rovallaştırışını bahanı kılıp, hak aladığan her kanda kılmış birdek kanunga xilaplık kılışka çetiludu.

Sevimlik radyo anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

tutaş planlaş, rayonlarının maslaşışını ilgir sürüş, iqtisadının yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı siljitilgan kəsiblərin yötkülüşü ilgirki siyaset logikisidin pərqlənidu. Hərkətləndirgüş küçünün mexanizmi oxşumaydu. İlgiri kəsiblərin yötkülüşüdiki yetəkçi küş bazar idi. Hökumət asaslıqı məbləq siliş mühitini yaxşılaydı. Bazar yüzünüşü maslaşatdı. Bu qitim hökumətlə yetəkləş rolü təkidləndi. Yani bazar kanuniyeti hürmet kılış aldın şartı astıda kes boşluk oranlaştırmasının yönelişi ve reytimini teşebbüskarlık bilen yartış gerek. Stratejilik oran bekitmesi okşumaydı. İlgiri kesplerin yötkeşinin siyaset nişani asaslıqı rayonlarının mas terakkiyatını ilgir sürüş, rayonlar perkini kiçikiltiş idi. 15-5 yıllık yirik plan programısı da oturup koyulgan, devletin stratejilik merkezi rayon kuruluşu ve aşkışlık kesip zapısını ilgir sürüşke birleştirgen de, nöbette kesiplerinin yetkilişinin rayonlar ara maslaştırış kuralıdın, devletin iqtisadi bihaterliki, kesip zancirinin evrişimlikige münasuvetlik stratejilik oranlaştırmağa kötürülgenlikini körvalgılı buludu. Yetkeş mezmun okşumaydı. İlgiri kesiplerin yötkeşte işlep çıkırış iktidarının köçürüş asas kılınattı. Hazır təkidlindiğini yığınlık yartış zenciri, kesip zenciri, məbləğ zenciri, ixtisaslıqlar zencirinin mas yötkülüşü bulup, yötkülüş cereyanının kesipler yetisini östürüş cereyanıga ayınışı tələb kılındı. Bu qitimki yötkeş porsitidin paydınıp, otura, ğarbi kısım rayonlarda kesiplerinin yükselişini işkaşırıştın ümit barı. Dınızboy rayonları bilen işki kuruqlıq rayonları pelenpey siman parıqtın funksiyeni maslaştırışka. Kesiplerin yötkeş, işlep çıkırış iktidarını köçürüştün, ekologiyanın kaytı bərpa kılış qarab yüzlendi. Kelgüsüge nazar salsaq, devletin kesiplerin yötkep terakki kıldırış, derecesini östürüş kuruluşu, devletimizin iqtisat xaricisini çonkur özgertidu. Boşluq endisini kaytı bərpa kılış. Dövletimizin strategiyelik çoğunkır özellikini cari kıldırış. Islat ilip verilgan işke çitilgendim bu yan, dövletimiz işlep çıkırış güçlerinin cahilişi de Roşen, Dınız Buyi, işke kurukluğ Pelenpeysiman kurulması barlıqı geldi. Bu kurulma ünümlü östürüş bilen bir vaxtta kesip zenciri, təmirli zenciri yüksek derecede Dınız Buyi'yi merkezleşip geliştek boşluk endisi şekillendirdi. Kesiplerin yötkep terakki kıldırış. Derecesini östürüş kuruluşu, devletin strategiyelik kindik rayon berpa kılıp, devlet zemini boşluğu da pelenpeysiman hem türtkü buluş, koş yadro masış endisini berpa kılışını talep kılıdı. Şarık kısım Dınız Boyu rayonları sırtkı içi yetişinin aldın kısepi ve pentekniki de yığınlık yartış, menbe rayonu buluş funksiyasını dağımlıq üstüge alıdı. Otura, ğarbi kısım işki kuruq rayonları baylıq özelliki ve adem küçü tanırxının seliştirme özellikini cari kıldırıp, strategiyeli kesip bazisi, maddi eşya zapas saxlaş bazisi ve ul əslə kuruluşunu alğı silcitip, şarık kısım rayonlarının kesip yetkilişini üstü kalıdı. Boşluğunu kaytı bərpa kılış əmeliyeti otura, ğarbi kısım rayonlarının kesip xaricisini kaytıdın yaratmaqda. Ənənəvi yasımıçılıqını qobul qilishdin, strategiyelik yenidin güllengen kəsiblərini oranlaşdırışqıca, işki quruqluqdiki ölkələr oxşaş bolmağan yollar bilen, dövlətinin yeni süpətlik işləp çıxırış küşləri oranlaşdırmasığa sınıb girməkdə. Strategiyelik yenidin güllengen kəsiblərinin oranlaşdırmasını qobul qilishca hətta, Ənxuy ölkəsi Çangcan delisini bir gəvdiləşdiriş strategiyasının qatlanma özəlliki tayinib, 2025 yıldaki avtomobil işlep çıkırış miqdarı ve yeni energiyelik avtomobil işlep çıkırış miqdarı memleket boyunca aldın korun durdu. Onun muhabbiyet kazanışıdaki aşkuş, memuri rayon halkıgan hemkarlık mekanizmini kesip muhasırsını bösüp çıkışının yadroluk tutkusu kılıp, Çangcan dildisi 4 saatlik kesip çemberkeyi sınışıp, ənənəvi yezigilik çoğun ölküsüden yeni energiyelik avtomobil birinci ölküsüge aylanğalıqı da. Yeni süpətlik işlep çıxırış küşlerinin boşluq oranlaşdırımız cəhətdə, işki Mongol, bütün memleketki hesablaş küçü torunun dövlət tügünü bulu süpti bilən, dövlətinin şərixinin sallıq məlumatlarını ğərib götgəb hesablaş kuruluşunu çoğunqor yol qoydu. 2025 ili hesablaş küçü kəsbinin ticaret kirimi 57 milyard 700 milyon yuan getib, hesablaş küçü umumi kölümü və əxli hesablaş kölümü

Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız. Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alırız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 2.

0: ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab taraqqiy qildirish bosh temasi chevrilib hokimiyat ishlari chuqur muhokama qilindi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Nurlan Abilmajin munolarni ta'kidladi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'qdashni qat'iy ishqa oshirib, bosh shuji Si Jinpingning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchi to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'rganib, inchiki o'zlashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan maxsus kengashish apparatlik mas'uliyati burchini puxta zimmaga olib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini sharoitga qarab rivojlantirish davomida aql farosat va kuch qo'shish kerak. Nurlan Abilmajin munolarni talab qildi. Partiya 23 navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'ini, avtonom rayonlik 10-chi navbatlik partiya komiteti 15-chi umumiy yig'ini va avtonom rayonning 15-chi 5 yillik yirik plan programmasining munosabatlik o'rinlashtirilma talabini chordab, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini taraqqiy qildirishdagi nuqtalik soha, nuqtalik vazifani zich chordab, takshirib tadqiq qilishni cho'nqurlashtirib, kengashishni inchikalashtirib, nazoratchilikni amaliy qilib ortak tonuşunu yakışı mücessemler, Şincan'ın yeni süpetlik işlep çıkırış küçüge, teyhimi uygulaşkan işlep çıkırış münasibetini tiz şekillendirişige, türtüke bulup, yukur süpetlik terakiyatka teyhimi yakışı terak buluş. Mevkani, Şincan'ın baylık üstünlüğü ve terakiyat emeliyeti koyup, siyasi geniş azalarını, açkışlık, yadroluk tekniki de ötkeliği hücum kılış, pen tekniki neticelerini aylandırış tatbikatı katarlıklarını küçe yetişki teşkilleb, pen tekniki de yenilik yartış bilen, kesifte yenilik yartışının çoğunluğu yuğurluşuğa, türtükü buluşku küç koşuş. Rəqəmlik Şincan strategiyasını yolğu qoyışını nişallab, hesablaş küçək asası triki, tor kapalat ixtidarını küçəytiş tətqiqatı qatarlıqlarını küçəytib, rəqəmlik aqıl tərəqiyyat səviyyəsini östürüşkü küç qoşuş. Kəsiblərinin tipini aqıl qılıb özgərtib tərəqi qıldırışqa, sünni əqıl arqılıq türtükü buluş. Xəlib turmuşu bəxt saadetini sıcıl küçəytiş, tadqiqoti qatorliqlarni kuchaytirib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini tez yo'lga qo'yishga kuch qo'shish kerak. Doimiy komitet a'zolari, har darajalik siyosiy kengash tashkilotlari, har millat, har soha a'zolarini oldin ko'rarlik tadqiqot va strategiyalik fikr yurgizishni kuchaytirishga, qimmati salmiqi bor taklif fikrlarini o'tirg'i qo'yishga tashkillab va yetaklab, Xinjiangning yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini tez yetishtirishi va rivojlantirishi, sun'iy aql qo'shilgan harakatini yo'lga qo'yishi uchun aql farosat va kuch to'plash, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasining natijasini mustahkamlab va kengaytirib, texmo mukammal qilishga, yuqori palliga intilishni ching turib, mas'uliyatni ado qilish xizmatini yuqori sifat, yuqori unumda yaxshi ishlab, siyosiy kengash ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotiga amaliy ishlash, amaliy natija yaratish orqali turtki bo'lish kerak. Yig'inda munosabatlik kadrlar ishlari ovozga qo'yilib ma'qullandi. Yepilish yig'inidan keyin Jungu Injenerlik akademiyasining akademigi Wu Xichuan taklifga asosan hisoblash kuchi bilan aql gavdi birlashib kasb taraqqiyotiga yangi sifat qo'shdi degan temada leksiya so'zladi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining muavin raislaridan Yang Yong, Abdurayqib Tömir Niyaz, Aziz Musa, Liu Huijun, Pu Shumi, Xu Shenyi, Hasanjan Ahmad, Batu, Shigang, Anwar Ibrahim, bosh kotib Rin Cheng yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jongu Xinjiang rayonining tarixi, Jongu Xinjiang rayonining din tarixi degan ikki kitob bugun tushdan burun Beijingda e'lon qilindi. Bu ikki kitobni butun mamlakatdagi Xinjiangning tarix, din, arxeologiya, madaniyat, chegara rayonni idora qilish qatorliq sohalarini cho'nqur tadqiq qilgan 80 necha nufuzliq mutaxassis, olim, 100 necha qitim muhokama qilish, izlanish orqali tuzib chiqdi. Bu asosidan

0: Андрия Миса Мори Ломон дақтады. Джунгуның әмілетті ерінің чекінішінің қиын мәселі әмәсілігіні ұспатлады. Ұзақ мұддәтлік ерек план түзімі вән ұзақчы төхбі қошуш ирадысы, пән техника арқылық күш қошуш, құрылыш арқылық түрткі болышқы тайынып, амының тірекшілік қылышыға тән етібар беріп, чөлікні пүтілләй қайтыдың ешілікі айландырғылы болады.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Kanada bilen Amerika'nın soğudu söhbeti yakında en ahırkı peyitte buzuldu. Amerika, 20 milyard Amerika doları kımmetedeki Kanada tavarlardan 50% tamojini beci alıdığalıqını bildirdi. Kanada 9. ayının 8. günüdün başlap, Amerika'dan ten sommalık 3 iliş karakterlik tamojini beci alıdığalıqını cekardadı. Amerika Zungtunu Trump 8. ayının 24. günü Kanada'nın avtomobil, polat tümür qatarlıq məsulatlardan elinidigan import tamojini bejini 50% ki östirdigallıqını jakarladı. Kanada Amerika'ga qarşı konkret tedbirlərini nayt tezla ilan qılıdigallıqını bildirdi. Tahlilçilər mundaq dep qardı. Kelgüsi bir mezgilde Kanada bilen Amerika'nın iqtisadi berdaşlık beriş küçü, siyasi asasi ehvali ve söhbet yetekçilik kılışı hukuki Katarlık cihetlerdeki küsünüşü, şiki devlet soğudu münasibetinin yönülüşünü belgeleydi. Ciddi vaziyetinin küçüyüş mümkünçiliki ve soğudu söhbetini esliği keltürüş mümkünçiliki ten mevcut. Birinci, iqtisadi cihette küsünüşüdü. Yani, kimning iqtisodiy zarbiga teximi bardoshlik bera oladiganligi jihatda kuchsinishidi. Amerika savdo ministrligining sonliq ma'lumotiga qaraganda, o'tgan yili Amerika bilan Kanadaning mulozimat savdosini o'z ichiga olgan ikki taraflik savdo summasi 900 milliard Amerika dollariga yaqinlashib, yer sharidagi eng cho'ng ikki taraflik savdo munosabatining biri bo'lib qolgan. Amerika Kanadaning eng cho'ng eksport bozori. Kanada bolsa, Yevropa İttifakı'dan başka Amerika tavarları ve mulazimetinin en çoğun xeridari. Kanada'a nispeten etkanda Amerika'nın tamojini beji tedbiri sulyov boyumla, elektr maşinilleri qatarlıq kesiplerge iğir təsir görüstüdü. Hatta bu, Kanada'daki bir kısım karxanalarının en çoğun bazarını üzüp koyuşu mümkün. Mütəxəssislərinin mölçərlişçi yeni tamojini becinin Kanada'a bolğan qısqı müddətlik zərbisi çoğun əməskən. Lekin əgər uzaq müddət davamlasa, Kanada'da 90 min xizmət oranı yok olib, pul paxallıqı nisbiti 4% qeyd edikən. Bu yıl vəkilər yili iqtisadının eş sürəti ayrım-ayrım 0.10-2 və 0.10-3 poin tövəlləydikən. Amerika keyin 3 ilish xarakterdiki boshqa tamojini bejini e'lon qilsa, Kanada teximi zo'r zarbiga uchraydi ekan. Amerikaga nisbatan aytganda yangi tamojini beji Amerika oyillari va korxonalarining tijorat tanarxini oshirib, pul paxolligini egirlashtirib yetdi. Uning ustiga tamojini beji siyosatini oldin mo'lcharligi bo'lmaslik savdoga aloqador kasblarning ishonchiga egir zarba berdi. Kanada bilen çigralını dıgan Michigan ştati Amerika avtomobil sanayitinin büyüşki. IT Yerşar Bazarı analizcisi Nick Tevidal mındaq dep qardı. Kanada Amerika otursudiki soğudu sürkülüşü köp qetim yüzbədi. İki tərəb iqtisadi cəhətdə bərdaşıq birəlməy, soğudu söhbətini əsligi kəltürüşü, ya ki məlum kilişim hasıl qilişini ilgiri sürüşü mümkün. İkinciden, siyasi cihette küsünüşüdü. Yani, kimnin siyasi asasi gevdesinin teximi qattıq buluşu cihette küsünüşüdü. Nöbette, ammavi pikir umumüzlük, Trump hükümeti teximi zor siyasi besim uçuraydı, dep qaradı. Kanada'nın soduda Amerika'ya karşı duruşu mutlak üstünlük bilen devlet içindeki siyasi ortak tonuş bulup kaldı. Siyasi sahnede, Öktici partiyanı öz işçi kalan Erkays partiye gruplarının umumüzdük kollışığı erişti. 70% halkamısı Kanada-Amerika soğudu söhbetinin çekinip çıkışını kolladı.

Kanada zunglisi Carney'ga nispeten etkanda Amerika'ya katlık kolluk kılış, onun kollaş nispetini körnerlik üstürdü. Kanada halkı çıdap duralmaydıgan soğudu gelişimini imzalaş ilip gelgen siyasi xatar, tamojni beci ilip gelgen iqtisadi xatardın xelili çoğun. Amerika'nın Kanada'dan yeni tamojni beci ilişi, hükümet, soğudu sahasıdaki köpsallık zatlarının karıştırışı uçurdu. Yine Amerika Valkotsi gezdi terpidin, Amerika'nın bugünkü kadar en ehmekanı soğudu uruşu edip ataldı. Karşı turguçula Demokratla Partiyasını öz içigi elipli kalmay, bunun işi diyene 11. aydaki otur mezgillik saylamda mağlup buluştun ensireydiğen Cumhuriyetçiler Partiyasının parlament azaları ve ştat başlıkları mı ba? Yakınki 2 günde Kanada bilen Amerika'nın ehvaldın haberdar zattırı ve taratkula söhbetinin buzuluş sebebi ve kalayma kalışıp geçiş ehvalini arka arkadan aşkarlap, Kanada bilen Amerika'nın söhbetini esliği keltürüş, hatta kelişim hasıl kılış istikbalının eniksizlikini aşırıp etti. Birinci, Amerika söhbet kollektifinin işki kısmıdaki yetekçilik hukuki kalaymakan. Carney söhbet buzulgandan keyin Amerika hükümetinin pozisiyasının birdek emeslikini bildirip, Kanada'nın Amerika Saudi vekili Girir ve Saudi ministri Lutnik'ten erişken uçurlarının mürekkep, hatta bir-birge zıt işkeldikidin beşaret bedi. Nurgun haberdar zatlarının tarat kulağı aşkarlışça söhbetinin aldınkı mezgilide Amerika Girir'nin yetekçilikide bir mehel Kanada bilen kilişim asıl kılışka yıkıllaşkan. Bırak söhbetteki sanayet sahası geçetişlik bir kısım Saudi siyasetige Amerika Saudi ministerliği mesul bolgan. Lutnik kilişim ramkısı da metal işlep çıkırış sahası da Kanada'a nispeten şart bekken bolup getipdu. En ahırkı peytte bunun arlaşış hem de besim işiltiş sebebidin söhbet buzuldu dedi. İkinci, Amerika'nın yetekçilik üstüde izlenişi bağansır zor tosalgı uçurdu. Carney monulanı bildirdi. Amerika, Kanada'nın başka devletler bilen öz aldığı soğudu kilişimi imzalaş iktidarını çeklemekçi boldu. Lekin Amerika bilen hasıl kılıngan herkandak kilişimde Kanada'nın bu cihetki iktidarının çeklemeki uçurmaslıkıga hakiki kapalet kılınış gerek. Şivisiyanın sabık başveziri Karel Bildit, Kanada soğudu söhbeti de Amerika bilen Türkçe aleydiğallıkını namayan kılıvatıdı o dedi. Onun mölçerlişçe bu usul Avrupa İttifakı bilen Japonya'nın ilgiri Amerika'ya bolgan yumuşak kolluk kılış pozisyemizde özgertiş gerek mu kandak digen mesele üstüde kaytı oylanışını keltürüp çıkardı. Kanada Toronto daşıyosunun siyasi şunaslık pehri profesörü Nelson Weissman mındak dedi. Kanada'nın usulü başka devletlerinin oyunu özgertişi mümkün. Domino kartısı ünümünün körülüşünü çetki kakkılı olmaydı. Amerika bultur kengkülemlik tamojni beci siyasetini yolga koygandın buyan, Kanada hazırgıça Amerika'ya mahiyetlik soğudu da karıştırış tedbiri kollangan birden bir terakki tapkan devlet bolup kaldı. Bağan sır köp devletle onun Amerika bilen bolgan soğudu herkitigi dikkat kıldı ve onundan örnek aldı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirləvatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılmanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin Memleketlik 11. kuruldu. Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin Memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jonghua Medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlıq sözünün bir kısmını anıtımız.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Öz ihtiyarlığım bilen Jongo Kompartiyası kirdim.
1: Mən öz ihtiyarlığım bilen Jongo Kompartiyası kirdim.
2: Partiyaga kirishdiki erkatlandirgish kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Ömrimde başka tilekim yok. Fakat kompartiya azası buluşunu arzu kılıma. Mən vətən qaytqandan keyin partiya üçün xizmət qılıb hərbi hərəkətlən şuğulunum mən.
3: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ifadalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash o'zimni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. Uçakta yapın baskıncılara karşı uruş oti evcigi çıkan idi.
2: Kompartiye halk amısının nicat kari. Kompartiye bolmasa inkılap galbi kılalmaydı. Namratla kat götürelmeydi. Ben Mavcuşi'nin gibini anlap, kompartiyeye ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmle emelge aşırış için küreş kılımen.
3: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
2: Yaş komünist aldıda şu tam. Bekmu hicil peşkadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısa beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
3: 70 yaşlık matematik huvalogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Yakında boyan o yoldaşının tolu kımalındığın bopkağın idi. Gerçi yoldaşının tutamğı çıkıdak bera işini baykayamağın bosumu, hemişi onu közütüp, paylap, kımalınırda jüretti. Ondaqta onun yoldaşı rastılı onunla yüz kilemegedek bera iş kığa mıdır? Bunu kızıqsanız, bektanız bugünkü programımız ornaştırılığan Amina Ömer'nin Kesel namlı hikayesi de bolsın.

ketibotdim. Yoq, mashina ketibotdi. Xayolimda eshikni shundoq ochaman. Erim, bir xotin bilan. Xab. Shopur keyniga darhol qaradi. Qarg'anda ovozim sal yuqori chiqib ketgan o'xshaydi. Absiz holda yonga qarab oldim. Mashina u xeyli ishtik ketibotdi. Lekin qayrishqandak remont qilish sabablik yo'lla to'silib qoldi. Asta, aldırsan astiket degendek iş bulduğum. Neçikün burunla bir obdan turatdı bu yolla.

İmiş qıdırı tutuqlap qaldı. Hə, nə üçüb qalındı? Gülnur ciddiləşkəndək bulub xaltıqı inişdi. Tayaqı ilinişib qalan işdən baypaqını görüb, nemindir bir nəsdən güman qalandək texmi bəkirək inişdi. Andın cəzimləşdirgəndək kəskin ahanda, Xoşnam, bu biznin oyunun əxildikən, dedi. Nime, sələnin? Bu yer nim qılavat sələ? Tonuş avazını anlap, beşini şundaq götürüb, əxlət xaltısını götürüb kilavatqan Muratını görüb, dəsləb vuduqıb gəttim. Amma tezli özümünü onşıb aldım. Siz nə dediniz? Dedim, guman arlaş onunqı qarğınımca. Abliskamla ne gide? Abliskam? Onun dün gözümünü üzmek durup sordum. Emsi balla açıyor. Balla akşam çoğuydu kalan. Etigen ballanı epkili balayı deyip dursam, Abliskam telefon kıp çakırdı. Şulanın gide birden oldurup kaldım. Dedi Murat. Andın sualını kayıtladı. Sıla ahlattı neyimiz davat sıla? Altın ola jütüp gitmegendi. Toğra, altın jütti. Selime üzükünüz davatıdı. Dedi Gülnur. Üzük? Murat, bana tikildi. Murat'ın sözü rast mıydı? Bayı aldıraşlıqta, ikinci kavette Ablis Kamla'nın işe aldıdı koyulgan əxlat xaltısıga dikkat kımmıdı mı yine? Çakmak tezligi de şundaq oylaşqı ülgürdüm. Murat'ın közlerden gümanlarımğa cevap tapmağını izleyen közlerim, onun rasma, raslı üzüğünüzü izdavatam siz, deyen sualla tökülüp durgan ötkür qarı közleri aldı da sel təmdirap qaldı. Üzüğünüzü neye mən tapmağı sap koydum, dedi Murat nəç tınıqlıq cimcidik denkin salmaq tələb buzda. Öyge kırgen denkin Murat yeni mağa tikildi. Rastalı üzük izlediniz mi? Onu yoşurun nazarat kılıçlarımını, onunla kancı bilindirmeyi deyini bilen mi? Kazandaki tamakının ısposunu çıkamay pişiriş mümkün mü? O, bu kılıklarımda bazı külüp, bazı çüşündürüp yürüttü. Karsam, bugün kapakları resmi türlüp gidip atattı. Cevap vermedim. O bana bir haza tikilip durgan dinkin, özünü zorga bir sıvağan dek çoğun bir tenevette de, aldımdan yoğan yoğan çamdap ödüp, işikini canlı diye böğütüp çıkıp getti. Sel çektin aşırı vettim mi kandak? Ma Gülnur diyen hodunu deymen. Ben tallı pazardan şunca tallap sitte bakan əxlat xaltısı oxşaş xaltını almışı mı, cihanda başka xaltı çıkmaz mı? Tazı bir iş buldu de. Qadirlik dostum, anlamatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio şorunu programısı. Mən riyasəci dostunuz Şeringül Toxti. Bekhtans bugünkü programımız orlaşdırılığın Aminə Ömərinin Kesel namlıq hikayesi de bolsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Ademi sendek döt olam dey. Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık davrida çalıqa qalımını bir ömür tırışıp kuluqlaydı.
2: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
1: Ben bu olay yakışık köyde yaşa çıktırışı vardı mı?
3: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi gerek.
0: Uzun bir yürüyüşünü pek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
4: Velisipitte bana ben de bilmeyi gitmen. Bana bu taş yolda velisipitmenin işten sehri gücü.
5: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Çığır yolladım anı ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bile.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Kenan dağ olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhemen.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı. Ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Hazır biz onun eri bilen acırış doğruluk sözleşi vatımız. Erim razı boldi. Lekin oğlunun işi çatakırak durdu. Bombası borulu bir taraf bop git etti. Şu bir iş bilen üç ayı sözlüp getti. O acırışıp kesila Vroniski bilen toy kılattı. Kadimdin kilovatkan toyluş adetimiz kamlaşmakalı adetken. Onun hiç kim işenmesi mu? Lekin o kişilerin bəxtigi tosalğı buldu ikən. Ola acırışıp getəlisilər.

turmuşu sen bilen meninki okşaş yolu çüp git etti. Bu işte tosal uzadı ne mi de? Dep sorudu Levin. He, sözlüsen gep dola, çoyluğu toktumaydıgan işla. Bizden bu yerde işla tolumu çigeş. Mındak gep, Anna'nın Moskova'da turup acırış şirketini saklavatkınıga 3 ay boldu. Bu yerdikilerin hemisi onu mu Anna'nı mı bilidu, şun Anna hiç yegi bağmaydı. Dolly'dan başka hiç kandak adam bilen görüşmeydi. Çünkü o başkalarının özgü işçi ağırtışını halımaydı. İlk Ekmek Kinez Varvara Khan kısçığı da onun kedi tursam hak gep kılıdı, bana numus dep, onun yeniden kitip kaptı. Doğrusunu etsam, eğer başka bir hotun şundak ehvalı uçup kalan bolsa, bu çakçı roi uçup birinin bulattı. O bolsa, basan körüsen, özünü şunçilik tutuvağan, özüge işenç toluk, turmuşunu mu bir obdan orlaştıruvağan. Solgu burol. Ha, Çerkov'un udıldaki koçunun içi de. Dedi Oblonski, Peyton'un penceresinin beşini çıkarıp Peyton keşke. Uff, acayip mi ısıp gettim ha? Dedi o, nöldün tüven 20 graduslu havadı mı peltosunun olduğunu içi bitip. Onun bir kızı badep anladım. Kızı bilen bulup, köngülsüzliklerini unutup mu turar belkim? Dedi Levin. Sen ayarlarının hemmisini mekan kokşaş balları bileli aldıraş yurduğun kayak dep oylaydıga okşumam sen. Ondak emez. Anna kızını ait estaydıl terbile batıdı. Bunu öz ağzı bilen demigen bolsa mı? Bazı alametlerden şundaklıkı malum. Lekin yani o yazıkçılık bilen mi aldıraş? Şundaklı sen zanlı kıp külüvat sene. Külme. O balıla kitabının birini yazdı. O kitabı hakkında hiç kim gibi birini mi demedi. Ama man okup begen. Ben onun kol yazmasını Word koyup kubadım. Bilem sen o adam neşriyatçı. Hem yazdı o deymen. İş kılıp bu sahanı düşündüğün adam. Onun deyişçe Anna'nın o kitabı yakşı yazılıp demiş. Şunu karab onu yazıdığan ayol mekiyin dep kele batam sen. Yak, herkes onda kamez. Aldı bilen o yesiyatkı bay ayol. Bunu sen onunki gibi bağandı bilirsen. O bir İngiliz kızını bekavaldı. Hazır o kızınılı emez. Onun bütün ailesini bekavatıdı. Nime? O sahavet işleri bilen mi şugulunamdı? Kara seni, başka işlerini oylap ketip atkanın ne? Ondak emez. Ulağı reyimi kilip şunda kılıp atkan gep. Ulağının gepini tüzlü desem, Vronuski'nin meksus at gönderdiğin bir İngiliz adımı ba. Teknikisi hali yukarı. Lekin harakını köp içetti. Kiyin kesel olup kılıp, ailes karaksız kalan. Anna bu ehvalını köygendiğin kiyin ulağı yerden bedi, köngül böldü. Hazır onun bütün ailesini bekavatıdı. Ulağını bekiş bilerle kanmay. Yani işki oğlunun otur mektepki kırıp okuş üçün ulağı Rus tılını meşk kıldırdı. Yani onun küçük kızını yeni epkeli valdı. Ulağının hemmesini sen onunkigi bağanda öz gözün bilen körüsen. Peyton bir hoylığı kırıp geldi. Dervazı aldı da yeni bir çanımı turattı. Oblonski Peyton'dan çüp, Kongrak'nın yipini küçep tartışkı başıldı. O işini açkan hizmetkardın Anna'nın öydü bar yokluğunu sormayla udul işkirge karatmandı. Levin mu onun keynedin kırıp etip, bağın sire özünün bu işinin toğır hatalıkını bilelmey tenir kap kaldı. Dalandın ötüp ketip atkanda Levin şu yerdeki eynektin özünün kızırıp ketkenligini görüp kaldı. Arak işmigelliki inik bolgaçka köpme ensirep ketmey Oblonskiyning keynidin gilem silingan pelempey bilen yukurga çıkıp ketiverdi.

0: بولامدو.
1: İkimizden dostup üçümüz mümkün emez. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada en bəxtli adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizden kararınızı bağlıq. Mən sizden pəkət birli nərsiye. Bunun dinkin ümit bilen yaşayman mı? Ya ki həsrət çekip mi? Digən məsələyə cevap verişinizde iltimas qılmək. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden getime. Eğer sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, sizgi ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizden hiç yakı koğulmak çemezmen.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Yemisiz, deb qaldi. Kögen. Keçirin, birinim demek çöp turattınız, gipinizi bölüp ettim. Levin onundun Dolly bilen körüşmeginizge xeli boldu mu, deb sordi. O tek tünögülü kep ketti. Gerişanın mektipidin tolumu xapa. Latin tili oqutqutsi onun yolsuzlu qıgan boz kerek. Şundaq, mən Vashinkovnun rəsimlərini kögən, amma tazı yaqtırıp ketmedim, dedi Levin, anna bayı başlağan gepki qaytıp gelip. Levin bugün ettigen söhbətdaşları bilen sözləşkendiki dek undaq yasımı gepləni kılmadı. Anna bilen kılışkan her bir eğiz söz, onun şunçilik əhmiyyətlik tuyulup keti atattı. Onun bilen sözləşiş, qanchilik ko'ngillik bo'lsa, uning so'zlarini anglashmo shunchalik ko'ngillik edi. Annaning gaplarida qilchi yasimiliq yo'q edi. Aql bilan va ochiq yo'riq gap qilardi. O'zining gapida ching turib olmaydi. Qarshi tarafning so'zlariga hurmat qilardi. San'atdagi yangi iqim va bir fransuz rassomning İncil üçün sızgan yeni rəsimleri toğırlıq gəp bolğanda, Vorkuyev bu rəssamni, realizmni adam çıdap bolmaydıgan dərəcədə çakınılaşdırıb etkən dəp əyibliyən idi. Levin onunğa maslışıb, Fransuzla sənətdə konuluqı ən köp isilav alıdıgan xaq, şuna realizmga qaytışni özlərcə sənətki qoşqan olaydı töhpümüz dəp qaravatqan oxşaydı. Ulaça, yalgan etmaslıqnın özü poeziya dedi. Levin çaqçaq arlaş qılılgan bundaq gəplərdən heç qaçan bugünkidək məmnun bolub baxmağan idi. Anna onun bu gəpinin mənisigi yetib, bir dilli külüb getdi. Çırayımı böləkçili içilib getdi. Əslisigi bək oxşaydıqan rəsimini kögəndə kişi qandaq külsə, Mən mazır şundaq külovat imən. Siz rəssamlıq bilən ədibiyyatını öz içiga ağan Fransiya sənitinin olaylıqını dəl caydı içib bədiniz. Zola mu, Dodit mu, oxşaşlı şundaq. Yavmısa ula aldı bilən mınlıqan xiyali obrazla işçidin umumi çüyənçi asıl kılıvilib, andın onu umumlaşdırışı. Özləri yaratqan xiyali obrazların zerikkəndə, təbirək, Əmilirək obrazlarını oylab tepişki urnışları mümkün.
1: Mana bu pütülləy toğır gəp, dedi Vorkuyev.
0: Sən mü kulub qubadın mı?
1: Dəb sorudu anna aksidin. Pah, pah, pah, nemi digən isil ayal bu. Levin işçi düşündak oylu qaç, Annanın yisiyatkı bay güzel çırayıga karap olturup, onun şu çırayıda azraq özgürüş bolovat kallıqını baykap kaldı. Onun aksığı enişip durup, nemilene devat kallıqını anlamagan bolsa mı, emma çırayıdaki özgürüş Levin'le hayran kaldırdı. Tehi bayıla, özünün vəzimilliki bilen acayip güzel körüngen Annanın çırayıda, Tuyuqsız ғәлейтілі бір қыл қызықыш, отчық ә тәм түрәш ішбадылыры көрініп қалды. Лекен бұ қыл халет пәкәт бір дәқиқыл хөкім сүріп, ондың найт тезла көзлері хумарлышып, құдды қандақтыр бір ішіні әсілаватқан дәк халетке көшті.
0: Бұпты, бұныңғы бәрі бір башқыла анч қызықып ме кәтмейді.
1: Anna şu gepdin kiyin İngiliz kızcaqqa İngiliz tili bilen
0: Çıqıp ulağı digin Mihmanxanıq üstel rastlısun
1: Dedi Kızcaq ornadın turup çıqıp ketti Qandaq O imtihanda ütelidi mo Dep sordi Oblonski
0: Nait yaxşı ütti Acayip kabiliyetli kız Xulqımı şundaq yekimlik
1: Berip-berip, onu öz kızındı mı öte yaş görüp gidin ağa uşaysan?
0: Sizler erkeklerin düşen

0: endisi şunçilikla. Muhabbette az köp degen nesi bulmaydı. Menin kızım oğan muhabbetim bilen, bu kızgı boğan muhabbetim bir-birge okşumaydıgan muhabbet. Men baya Anna Arkadievnağı dedim, dedi Vorkuyev. Eğer Anna o İngiliz kızgı serip kıgan küçünün yüzdün birini Rus ballarına terbileydigan umumi işimizgı serip kıgan bolsa, acayip zor hizmet gösetken bolatdı. Nemi desiňizden, men onda kılanmaymen. Graf Vronski mi bu cihette manı köp ilham berdi. Bulup mu, menin yezde mektep yetişimini bek kollugan. Men üyelerdeki mekteplerge bir neçketim badım. Balılar şunçilik umakken. Lekin men bu hizmetke anç kızıkıp ketmedim. Zihni küşke kelsek, u küş muhabbettin kilidu. Muhabbetke mecburlaş, buyruk ketmeydu. Meselen, men bu İngiliz kızını yaxşı görüp kaldım. Nemi sebepten yaxşı görüp kaldım ne? Özüm mü bilmeymen. Anna Levin'a yana bir ketim karap koydu. Levin onun çırağıydaki tebessüm, közlerdeki oyna kayacandın, onun o geplerinin bir özgeli kartılgallıkı ne? Anna'nın onun pikirge hürmet kıladıgallıkı ne? İkisinin bir-birinin oydikini aldın düşünüp turduğallıkını sezgendek boldi. Bu pikiriniz ne men toluk düşendim? Dedi Levin onun sözüge cevaben. Biz bütün zihnimizni mekteplerge ve şunun okşaş organlığa kartıp koymaslıkımız gerek. Şunda kıgınımız için sahavet işlerimizden ünümü körünmeyvatıdı. Anna birdem cemip getip andın külüp koydu. Rast şundak, dep onun sözüge koşuldu Anna. Bu iş mengü menin kolum dinkenmeydu. Menin köngül köksüm unçilik kengemez. Darli tamdiki bezari kızlarının hemmesini yakşı görüp gitenmeymen. Bu mengü menin kolum dinkenmeydu. Nurgun ayalla aşı vastigi tayinip, cemiyetteki ornunu götürüp gelip atıdı. Bu ehval hazır tekimi eğirleşip gitti. Dedi Anna şenç ve mumluk terzde. O bu geplerini körünüşte aksığı devatkan dekkılığını bilen emeliyette Levin'i devat attı. Hazır minin bir işlerini şunçilik kıgım geliydi. Lekin kılanmaymen. Bir dilla Anna'nın koşumuz türülüp gelip Levin onun özünün işleri üstüde sözler vatkını üçün koşumusunun türlü geldikini şu an düşendi. Deru başka gepki köşti. Men başkalarının sizi doğruluk kılışkan, yakşı garajdan emez degen de geplerini anladım. Dedi o Levin'a. Anlığa yerimde sizini bağ amalım bilen aklap durdum. Beni kandak aklıgan siz. Sizge kılıngan hücumla karap akladım. Yürünla bir piyaldın çay içidigan sile. O hurum mukavilik bir kitabını koluğa elip ornadın turdi. Bu kitabını bana berin çoğu Anna Arkadievna, dedi Vorkuyev onun koludaki kitabını körüstüp. O nait kımmıtı ba kitap. Yak bomaydı bu tehi deslepki nuska. Men bu kitap doğruluk onunla degen, dedi Oblonuski Levin'i körüstüp sınlısığa. Nemişki mi degen sen? Menin yazgan bu nersem, men Liza Mertsalova'dan setip alğan, cinayetçiler tokuğan oyumu güllük sivetlerge okşapıra kaldıgan nese. Liza Sakavet Han'ın türmü bölümü de işleydi, dedi o Levin'a. O biçarla Sevir taqatın acayip möcüzlerini yaratkan. Levin özüge naiti yekip kalgan bu ayalının vücududun yeni bir peziletini baykıdı. O akıllık, latapetlik ve güzel bolgandın taşkırı yeni toğır niyetlik ayal idi. O beşiği kelgen müşküllüklerinin bütün eğirliklerini Levin'den yoşurğusu kelmeyi vatattı. Anna şu geplerini kılıp bulup çoğunkır bir tınıp koydu. Öğünü üçüp bir dılı ciddi tüs aldı. Şundaktı mı yani acayip çıraylık idi. Lekin onundaki bu güzellik yeniçi bir güzellik bulup ressam resimde ifadeligen bəxtin çaknap durgan ve şu bəxtin hem ademni xuşal kılıdgan güzellikni biz düşetti. Levin resim bilen Anna'nın özüge yeni bir ketim karap, aksini koltuklap, egiz işikten çıkıp ketivatkan zılva kametini körüp, ihtiyarsız halda özü de onunla karta özümü hayran kılıvatkan bir hıl mehri ballık ve iç ağır diş sezdi. Anna Levin bilen Vorkuyev'ni mehmanhanıga teklif kılıp koyup, özü aksi bilen Nemi toğırdı da sözleşkili taşkırkı öydü kaldı. Şikisi Anna'nın acırış iş toğırlık sözleşem dağandı, ya ki Vroniski toğırlık mıdı? Ya aksının kulüpte nemi işlanı kıladıqallıkını sürüştürmekçi miydi? Ya bu mısam ben toğırlık paranlışam dağandı? Digerlerini oylap getti Levin. O Anna'nın aksı bilen Nemi toğırlık paranlışı dağallıkıdın zadılı hatırcan bulalmay keti vatattı. Hatta Vorkuyev'nin Anna yazgan balıla haqıdaki kitabının ortukçılıkları haqıda kılgan gepler mi kulukıgı kırmay vatattı. Çay içip oltırgandı mı baykı mol mezmulluk paran yine devamlaştı. Yeni mezmundaki gepni oylu verişka birer minut vakit çıkırış bu yaktı tursun. Paranlışı vatkan mezmun üstüde eğitmekçi bolgan geplerini eğitip ülgürüş mü mümkün bolmay keti vatkan dek bilinip keti vat attı. Her kim başkalarının geplerini anlı veriş üçün özünü tutup ulanın geplerine konak berip oltırattı. Kandaklı paran bolsun Anna sözligen, Vorkuyev sözligen, yaki Oblonski sözligen sözler bolsa mı, o sözlerge Anna dikkat kılgan ve özünün karaşlarını etkallı bolsa, o sözler Levin'a alaydı ehmiyetlik sözlerde tuyulup getetti. Levin kızıkarlık paranlığa kulak salgaç, Anna'nın özüge, güzellikige, akıllıklıkıga, kaydiliklikige, oddi ve sabdıllıkıga zoklanıp oltırattı. O özümü parankılattı, anlaydı, anlıgaç tınmay oylaydı. Oylaydığını Anna'nın manevi turmuşu ve bar imkaniyeti bilen onun his duygularının tegige iç bolattı. Ilgiri o Anna'nı katık ayıplıgan idi. Hem de hazır galiti mantiqilleri bilen akla vatattı. Onun üçün kaygırı vatattı. Hem Vronski'nin onu toluk düşenmey kileşidin ensirep makili vatattı. Saat 10'dan aşkanda Oblonski kaytmakçı bolup ornadın koptı. Vorkuyev burullu ketip kalgan idi. Levin'ı bolsa kelginige uzak bolmağan dek tuyulup keti vatattı. Amal yok, ketküsü kelmey, ornıdın asta turdi o. Hayır, dedi Anna, Levin bilen kol ilişip ve meptun kılarlık közleri bilen onunı tikilip durup. Otturumuzdaki muzdan erip ketkinige tolumu huşalmen. Ahırkı sözünü Fransızca dedi o. Anna onun kolunu koyup etip, oycan közlerini yerim yumdi. Rapikinizge eğitip koyun. Ben onu ilgir gidekli yakış görümen. Navadı o minin hazırkı ehvalımını keçirip etmeydiğim bolsa, uçakta onun mini mengü keçirmezlikini ümit kılımen. Mini keçiriş üçün, Menin beşimden ötken işlani umu beşidin ötküzüp bekiş gerek. Tanrım onun beşiga undak küllerini sanmısın? Boludu. Onu bu çokum yetküzümen. Dedi Levin bir dilde kızırıp getip.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişinizgi bombaydı kallığı togırlık yap kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bu kağın. Çünkü...
2: Ben oyal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de o. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işletişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

سات قیان برام میدم. وقتم هم چیخ میدی. آخر او سات قیت بیاریش نویلاب. خودنن خانسی قرب ماندی و کیتی بتب. بو برکن اشی ده قلگان اشلر نه چاقماق تزلیکی ده خیال دن اتگزیب چیختی. پتن برکنی صحبت بلن اتبتو. صحبت ده özümü gep kıptı. Başkalarının geplerini ama anlattı. Eğer yezide bolgan bolsa, bu ula digen geplerinin birini ama anlamaydı, hem özümü kılmaydı. Bu yerde acayip kızık gepler bolu diken, onun kılgan geplerinin bir de mu hatalık yok idi. Fakat iki iştila könlü sel hıra bulup kaldı. Onun biri, Moka Beliq toğırsıdı eytkini, yana biri, annağı mehri çüşüp kalğını idi. Levin, xotınının xapçıray oltırgallıqını köydi. Üş hədi sınıl tamakta naayt könüllük oltırışıptı. Kiyin Levin'ni tolı saklap, kəlmigendin kiyin zerikip, işke hədisi keteni yalğız kaldırıp ketip kaptı. Hə, üzən nemişlanı kıldın? Sordi Kiti, erinin parkırap turgan közlerge tikilip. Lekin Kiti yana, onun hem işlanı aynan sözlep berişige təsiri bolmaslıq üçün, onun geplirge bekme dikkat bilen kulak selip olturgandek olturmay, erinin keşti kayardı bolup, nemi işlanı kılgallıkı toğırsıdiki geplirini makullugandek, külümsirep tınşap olturiverdi. Vronskiy bilen uçuruşup gelip, bek mi hoşal buldum. İşkimiz korunuş yok, azadı oltırıp paranlaştık. Rast gepni kısam, bunun dinkin onun bilen işkinci görüşmesi kararı geldim. Navada uçuruşup kalsak mı, ilgirki onaysızın işle hem de bombaydı. O işkinci görüşmesi kararı geldim dep durup, yani şu Allah onların yanığı bağlılıkını oylap, İhtiyarsız kızırıp getti. Biz buhralani harakni köp işi de o deyimiz. Ama bugün men kimnin köp işi de kallıkı ne? Buhrala mı? Ya ki bizden tabiqi mi? Bilenmeyle kaldım. Buhrala heyet bayramladı işi de. Biz bosak. Kiti buhralanın harakni kandak işi de kallıkı togırsıdiki bu mulayizige kılç kızık mıydı? Erinin baykı gepni kılıp etip, bir dillı kızırıp ketkenlikini körüp, onun sebebini bilgisi kele atattı. Hoş, kiyin nedi buldun? Kiyin Setva Anna Arkadievna'nın kışığı berip kileyli edip turvaldı. Levin bu gepni kılıp bulup, tekimi kızırıp ketti. Ve Anna'nın yenigi bağallıkının muvafık bolgan bolmağallıkını şundalı düşünüp yetti. Barmaslıkı kerek iken. Annanın ismini anlapla, Kitty'nin közleri bölekçili yoğuna parkırap ketti. Lekin özünü zorugı besip, Levin'i çandırmay, he, şundak mı? Dep koyup oltırıverdi. Менің үйегі бағының бұ қапы омыған сән. Сетуа беріп келейлі деп тұрып алды. Оның үстіге доллайым о, бір беріп келсен болатты деп жүрген. Деді Левин гепіні давам қалып. Ә, яқ. Кейті ағзыда шындақ деген білін, көздірдің өзіні аран тұтып олтырып атқалылықы чықып тұратты. Оның деке бұ әхвал Yaxşılıqdın derək bəməkdi. O, tolumu yıqımlıq, tolumu biçarə, həm bəkmi yaxşı ayalkən. Arqıdın o, anna həm onun işlərə toğırlıq sözləplik etdi. Gəp arlıqlarda onun kitigi yollığan salımını yetküzdi. Şundaq, o rastılı intayın biçarə bir ayal. Dedi Kiti, Levin sözləp bolğan dinkin. San kimlərdin xət kəpti o?

0: Levin xətlərinin kimlərdən kəlgəllikini dəbbədi. Andın xotununun xatırcəm körünüşüqə işinib, kiyimlərini almaşdırıb çıqqılı özünün ucursuqı kırıb gətdi. O qaytıb çıqıb, Kitinin cahidin qozqalmay oltırqallıqını ködi. Aldığı kəlgəndə, Kiti onun közünün işçigə qarab turub ketib, bir dillı ün silib yığlap gətdi. Nim boldi? Nim boldun? Dedi Levin. O ağzıda şundaq soravatqını bilən, onun nemigi yığlavatqallıqını işçide bilib bolğan idi. Sən o iplas xotunga aşk op qapsan? O seni özüge kartı vaptı. Bunu ben senin közlerinden bildim. Şundak. Bunun akıbeti ne mi buludu? Kulüpte rak içip sen. İşkendimi ölgüdek içip sen. Kamam oynap sen. Onun deyken bağın cayını kara. Kimnin ki getiği? Yok, ketimiz. Ben etli ketime. Levin xeligici gap qilib mu, xotinining ko'nglini ololmadi. Oxir bo'lmay, onnog'i bo'lgan ich og'irtishi ham haroqning beshini aylantirishi bilan onnoning ozdirishiga uchirganligini bo'ydiga ilib va uning ko'ziga ikkinchi ko'rinmaslikka va'da berib yurib, Ketini aran tasti past qo'yg'i tushirdi. Uning yana Moskvaning uzoq turadigan joy emasligini uzoq turib qolsa İçkülükke oyun tamaşığı berilip ketidiganlıqını. Özünün ətidin keçkiçe kuruq keptin başqını bilmeydiğan garan bir ademge aylınıp qelavatqınını Çin könlüdün çıkırıp sözləp bədi. Erxotun işkisi 20 keçi saat 3 keçi paranlaşıp, saat 3 bolğanda əplişip, andın xatırcam yetip uxlaşdı.
1: Apağının nemi oylau atkını, sana kimine ilip vermekçi bolu atkını bilen menin karım yok.
2: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam, meylik kheri yaki yaş, meylik senin apan yaki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şunu men onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşına kalamayman.
2: Anna! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кепкін мастықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп құяй. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл. Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir qararı kip boğan.
3: Hürmetlik radio anlıqıcıla, Anla Avatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.